yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

var böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda kaldın.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
6: Arkadaş harbi güzel.
7: Açmayalım hiç konusu.
6: Her dünyayı sensin.
5: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te. Dream On.

Sen yokken kuşların bile sesi çıkmıyor. Sen yokken

0: hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Sahip çıkacağız.
2: Baba ne sözü baba?
1: Söz mü?
3: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.
4: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
5: Çölle bahar havası var.
4: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilet'te, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
2: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
1: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Programımızın bu bölümünde Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan hocamızla birlikteyiz. Kendisi kulak, burun, boğaz hastalıkları ve aynı zamanda da baş boyun cerrahisi uzmanı. Ne mi konuşacağız? Bir kere estetik bir burun nasıl olur? Doğal nasıl bu estetik elde edilir? Bu bir. Ama bundan daha önemlisi rahat nefes nasıl alınır? Bu sıkıntılarınız varsa ekran başına programımıza da alttaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim Emel'imciğim. Çok sağ ol davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim her zaman.
4: Programınız hayırlı uğurlu olsun.
3: Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam şimdi birazcık Türk ırkı olarak biz herhalde burundan muzdaripiz. Kadın evet. olalım, erkek olalım. Dolayısıyla evet. hem doğal bir görünüm hem de güzel bir nefes için nasıl planlamak gerekiyor?
4: Evet. Tabii burun aslında çocukluk döneminde başlıyor. Kalıtsal etkiler var, genetik etkilerimiz var. Fakat bunun yanında tabii travmatik olaylar da burun gelişimini çok etkiliyor. Özellikle çocukken hani düşmeyen çocuk yoktur. Bu burun travmaları, burun üzerine düşmeler burnun yapısını şeklinde çok etkiliyor. Burada burun aslında iki bölümde değerlendirmek lazım. Bir dış görünümümüz var, bir de içerisi. Burnun içi nefes almamızı etkileyen bir durum. Burun içinde ortada kıkırdak ve kemiklerden oluşan septum adını verdiğimiz bir bölme var. Yanlarda burun etleri var. Arkada da geniz eti var. Geniz eti çocuklukta olan bir şey daha sonra kayboluyor. Ama burun etlerimiz, konka adını verdiğimiz burun etlerimiz canlı, büyüyüp küçülen dokular, özellikle alerjik nezleler, işte bazı hormonal durumlarda etkilenip büyüyüp şişebiliyorlar. Bunun şişmeleri de burun tıkanıklığı yapıyor veya nezle, grip gibi, sinüzit gibi durumlarda da büyüyüp şişebilir. Onların medikal veya ameliyatla tedavileri var ama kalıcı olan burnumuzun ortadaki septum. Bu septum tabii kimse de dümdüz değil. Mutlaka hafif ufak tefek eğrilikler var ama önemli olan bu eğriliklerin burnumuzu tıkamaması, obstrükte etmemesi. Bu özellikle travmatikse, yani çocukluk döneminde veya yetişkin döneminde geçirilince trafik kazaları, spor kazaları, yumruklar, darbeler falan, bunların hepsi burun kıkırdağını ve kemiğinin kırılması, sonra düzeltilmezse tıbbi olarak eğri bir şekilde kaynamasıyla sonuçlanıyor ve bu da ileri yaşlarda oluşan burun tıkanıklıklarından, tıkanıklık sebeplerinden biri. Böyle bir durumda mutlaka tedavi cerrahi olarak gerçekleştiriliyor. Ama bunun da bir sınırı var, yaş sınırı var. Burun septum olsun, estetik burun ameliyatları olsun, biz genelde bunları 18 yaş sonrası, yani kemik gelişimin, kıkırdak gelişiminin tamamlanmasından sonra yapıyoruz ki yaptığımız iş kalıcı olsun. Eğer kıkırdak gelişimi tamamlanmadan bir cerrahi gerçekleşirse bu kıkırdağın büyüme noktalarını olumsuz etkiliyor ve burunun diğer kemik yapıları büyürken özellikle burun ön arka mesafede büyümeyip sonra boksör burun dediğimiz daha geniş, daha yayvan, önücü daha kısa burunlara sebebiyet veriyor. Bu sefer estetik ameliyatlarla bunları düzeltmek gerekebiliyor. O yüzden burun ameliyatlarında acele etmiyoruz. Bir 18-20 yaşını doldurup genç kız veya işte erkek kemik gelişimi, kıkırdak gelişimi tamamlandıktan sonra bunları yapmaya çalışıyoruz.
3: Şimdi hocam siz esasında robotik cerrahiyi de kullanıyorsunuz ki artık bu yeni bir teknoloji.
4: Evet.
3: Peki bu burun ameliyatlarında, çünkü daha ziyade bunu apnede kullanıyorsunuz, horlamada kullanıyorsunuz ki onu da soracağım zaten. Peki burunun estetik ameliyatlarında ya da bu deviasyon problemlerinde de robotik cerrahi kullanıyor
4: robotik
3: musunuz?
4: Robotik cerrahi daha çok alt seviye, yumuşak dokularda kullanıyoruz. Henüz geliştirilen robotlarla buruna müdahale etmiyoruz ama ileriki yıllarda çok küçük, robotlar yapılırsa olabilir belki. Şimdi burun ameliyatlarımızı biz şeklinde değiştirebileceğimiz, bu burun ameliyatlarını ikiye ayırmak lazım. Birincisi içeriden yaptığımız kapalı burun ameliyatları. Bunlar da genelde deviasyon, işte burun eti, konk, o problemleri çözüyoruz. Burada dışarıdan bir kesi olmuyor. Burun deliklerinden çalışarak bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyatlarda daha çok biz burun kıkırdağın veya septumun alt ve arka kısmına müdahale edebiliyoruz. Ama hastanın ön tarafta, septumun ön tarafında ve üst tarafında bir eğriliği varsa veya dışarıdan da görünen bir bozukluk varsa, mesela burnun aksının eğri olması, deviye eğri burunlar falan oluyor. Bu durumlarda genelde açık cerrahi tercih ediyoruz. Yani açık cerrahiden kastettim, burnun alt girişinden bir kesi yaparak burnun derisinden tamamen içeriği ayırt ediyoruz ve buradaki kıkırdak yapılarımız, kemik yapılarımız tamamen ortaya koyuyoruz. Görerek bunlara müdahale ediyoruz. Tabii teknoloji gelişiyor. Biz daha önce burun ameliyatlarımızı kuş çekiş dediğimiz keski ve şeyle yapardık. Çekiçle yapardık. Şimdi değişik teknolojik aletlerimiz ortaya çıktı. Piezoelektrikler var, piezolarımız var. Onlarla titreşimle daha düzgün kesiler yapmamız sağlıyor uçlar bu bölgede. Turla çalışabiliyoruz. Yani bu aletlerle hem daha morarma, şişme olmadan hem de daha düzgün hatlarla, çünkü çekişte yapılacak bir kırığı öngöremeyebiliyoruz. Hani farklı kırık hatlar oluşabiliyor ama piezo ile bunları daha güzel, daha keskin, daha net, daha başarılı cerrahiler yapmamızı sağlıyor. Burun ameliyatlarındaki yeni teknolojiler bunlar. Daha çok piezo gibi teknolojileri kullanarak yapıyoruz. Ben özellikle genç hastalarımıza, yani şimdi travmatik bir burun varsa, yani geçirdiği travma sonrası burun eğrilmiş, kırılmış, dökülmüş, işte hem içi tıkanmış hem dış tıkanmış. Burada zaten bir şek şüphe yok, bu ameliyata gidecek. Ama dediğim gibi eğer bunu erteleyebiliyorsak 18-19 yaşından sonra, 20 yaşından sonra yapmak lazım. Ama bazen küçük yaşta da çocuk o kadar nefes alamıyor ki ağız solunumu oluşuyor. Burada ağız solunuma da girmek gerekecek. 18 yaş altındaki çocuklarda eğer geniz eti, bademcik veya bu burundaki kırıklar nedeniyle burun tıkanıklığı var ve burundan nefes alamıyorsa çocuk, ağız solunumu başlıyor. Yani ağız açık uyumaya başlıyor. Gündüz, gece ağız açık nefes alıp veriyor. Bu aslında en tehlikeli durum. Ağız solunumunun bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü ağız solunumu başladığı zaman çenemizin alt çene ve üst çenenin gelişimi bozuluyor. Üst çenemizin normal şekilde gelişmesi için dilimizi damağımıza yapıştırarak uyumamız gerekiyor ki dilin baskısıyla üst damak normal gelişsin. Ama bu olmaz da çocuk ağza çıkıyorsa bu şekilde dil arkaya kayıyor. Bu sefer damak, kubbe damak dediğimiz normal gelişeceğine daha dar, dişleri bozuk bir şekilde gelişiyor. Ve alt çenenin hakimiyetinde çeneme kaslarımızı ele alıyor ve alt çeneyi daha geride, daha küçük gelişmesine sebebiyet veriyor. Ve bunun sonucunda ağız açık uyuyan, alt çene küçük, üst çene dar, dişleri bozulmuş, ortodontik problemleri olan bir birey ortaya çıkıyor. Ve bunun hani 17-18 yaşına kadar da çözülmesi gerekiyor. Bu çözülmezse bu çene gelişimi kalıcı oluyor. Bu çene gelişimi tabii hem estetik problemler oluşturuyor, hem dişlerin daha çok çabuk çürümesine, horlamalara sebep oluyor, veriyor ve uyku apnesine sebebiyet veriyor. Hmm. Yani benim yetişkin yaşta gelen uyku apne hastalarımın belki hani dörtte biri çocukluktaki bu problem nedeniyle alt çene ve üst çenesinin kötü gelişmesinden kaynaklı hastalarımız oluyor. O yüzden ben çocukluk yaşında bu problemin çözülmesini öneriyorum. Tabii bu eğer burundan kaynaklıysa estetik burun ameliyatlarını daha koruyucu tekniklerle ergenlik döneminde de yapabiliyoruz. Ama bu dönemlerdeki cerrahilerde daha dikkatli olmak gerekiyor. Büyüme kıkırdaklarını bozmamak gerekiyor. Ama 18-19 yaşından sonra kemik büyüme tamamlandıysa hastamızın da istediği şekilde, bizim de hastanın daha iyi nefes alacağı şekilde burun ameliyatlarını hem estetik hem fonksiyonel gerçekleştirebiliyoruz.
5: Hocam, hazır siz konuyu açmışken çok önemli bir şey bu. Tabii ki doğal estetik burunlara istiyorlarsa sahip olsunlar, o çok güzel bir şey. Fakat önemli olan bütün vücudun oksijenlenmesi için sağlıklı uyumak ve nefes alabilmek uyanıkken de. Dolayısıyla bu horlama ve apne, ben hep ileri yaşların problemi gibi düşünürdüm
4: tam
5: ama
4: tam tersi, çocuklukta başlıyor.
5: Çocuklukta başlıyor. Dolayısıyla hocam hakikaten bu arada apneden de muzdarip olan eminim ki pek çok izleyicimiz vardır. Evet. Dolayısıyla sibap kullananlar var, evet. Ve o sibap kullanmak da esasında çok zorlayıcı bir şey, böyle evet. Kablolarla falan.
4: Evet, bundan maskeli tamamen
5: evet kurtulmak mümkün müdür hocam,
4: evet,
5: ameliyatla?
4: Yani kurtulmak mümkün. Tabii bu konuda çok şeyler var. Ortada yanlış bilgiler dolaşıyor. Hani bunun tedavisi yok diyen meslektaşlarımız da olabiliyor. Uyku apne hastalığı karmaşık bir hastalık, kompleks bir hastalık. Hı-hı. Bir basit apandis gibi değil. Burada farklı bir yaklaşım gerekiyor. Yani doğru hastaya, doğru yerlere, doğru ameliyatın iyi bir şekilde yapılmasıyla hastalarımız ameliyatla bu hastalıktan %90, benim başarı oranım öyle, %90 hastalarım tedavi edebilirim en ağır uyku apnelerine göre. Ama buradaki önemli olan hastanı iyi seçmek, hastayı değerlendirmek, doğru değerlendirmek, doğru tedaviye karar vermek. Burada tabii bir burun tıkanıklığı varsa bunu açmak gerekli. Her insanın iyi nefes alma hakkı var. Fakat bir de şöyle bir yanlış oluyor. Hani uyku apne hastalarına hemen burun ameliyatı öneriyorlar. Ağır uyku apnesi burun etkisi artı eksi 5'tir. Yani diyelim ki apne hipopne indeksi diye saatteki nefes kesilmelerini belirlediğimiz bir indeksimiz var. Yani o saatte 15 filansa evet burun ameliyatının artı eksi 5'te hastayı iyileştirme şansı var. Ama ağır bir uyku apnesinde burun ameliyatının uyku apnesini iyileştirici etkisi yoktur. Ağır uyku apnelerinde örnek saatte 30'un üzerinde bir uyku apnesi varsa hastanın önce uyku apnesini düzeltmektir. Çünkü bu hastalarda yapılacak bir burun ameliyatı anestezi sonrası hayatı tehdit edebilecek problemlere sebebiyet verebilir. Bu hastalarda önce uyku apnesini tedavi etmek, sonra bunu düzeltmek gerekiyor. Ama bazen ağır uyku apnelerinde hani CPAP'ı daha iyi kullansın diye, daha rahat kullansın diye burun cerrahisi yapmak gerekiyor. Bu ameliyatlarda tam teşekküllü hastanelerde, yoğun bakım şartları olan hastanelerde yapılması gerekiyor. Onu özellikle uyarmak isterim izleyicilerimize.
5: Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi gerek uyku apnesi ameliyatlarında, hı-hı, gerekse estetik operasyonlarda iyileşme süreçleri nasıldır? Yani evet, diyelim ki eğer ekran başındaki izleyicilerimiz, hı-hı, kadın veya merak erkek ediyorlar, böyle bir ameliyat planlıyorlarsa, hı-hı, ya ben bu uyku apnesinden artık bıktım, dayanamıyorum, hı-hı, bunu düzeltmek, hı-hı, istiyorum ya da burnumun şekli düzelsin, hı-hı, istiyorum, rahat nefes almak istiyorum diyorsa ne kadar sürede iyileşebilirler? Şimdi, hastanede ne kadar yatacaklar?
4: Şimdi şeyle başlayayım, burun ameliyatıyla kısa olan kolayla başlayayım. Burun ameliyatının içeriden yaptığımız ameliyatlarında bir gece hastanede yatırıyoruz ve içindeki silikon tamponu birkaç gün sonra çıkarıyoruz. Hastamız işine gücüne gidebilir birkaç gün. Ama estetik cerrahi ile yaptığımız düzeltmelerde, buna biz septorinoplasti ameliyatı diyoruz. Burada hastanın içindeki tampon, bir gece hastanede yatırıyorum yine. Bir iki gün sonra tamponları çıkarıyoruz ama dışarıdaki alçıyı 10 günde çıkarıyoruz. O yüzden en az 10 günlük bir istirahati gerekiyor. Biz 10 gün rapor yazıyoruz. Uyku apnesine geçeyim. Uyku apnesiyle ilgili ben 25 farklı ameliyat yapıyorum. Şimdi bu yapacağımız ameliyatla hastanın tıkanan, üst solunum yolunda tıkanan yerlerine uygulayacağım biraz ameliyatla ilgili. Yani bazı ameliyatlar var. Mesela bademcik damak bölgesini içeren ameliyatlar. Bu ameliyatlarda hasta bir gece hastanede yatıyor. İşte bir 10 gün diyeti var, yumuşak sulu şeyler diye yatıyor. Onlara bir 10 günlük istirahat yetiyor. Ama daha kombine, daha ağır uyku apnelerinde benim robotik cerrahi, kombine robotik cerrahiler uyguladığım hastalar var. Buralarda gırtlak, dil kökü, bademcik, damak, yani bütün üst solunum yolunu, şu bölgeyi kapsayan oradaki darlıkları açıcı ameliyatlar yapıyorum. Şimdi bunlar tabii daha ağır, daha büyük ameliyatlar. Bunlar da iyi hastane tutma süre 5 ila 7 gün arasında değişiyor. Ameliyat sonrası da en az 10+10-20 gün rapor veriyorum. Kendi işi gücü olanlar, hafif işi olanlar belki 15. gün işe güce başlarlar ama böyle ağır uyku apne ameliyatlarında 15-20 günlük bir istirahat gerekebiliyor. Öyle planlamalar uygun oluyor.
5: Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Davetimi kırmadınız. Beni ve izleyicilerimizi aydınlattınız. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.
4: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
5: Evet, şimdi programımız devam ediyor. Kısa bir ara. Evet, geldik. Teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar, balıklar. Geldiniz mi? Evet, karşınızda Zuhal Taşçı, Bakalım astroloğumuz neler söyleyecek sizin hakkınızda ve terazi Zeynep'e gelsin. Buyurun.
6: Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, efendim Koç dolunayıyla beraber haftaya giriş yaptınız ve ikili ilişkiler, evlilik, anlaşmalar, sözleşmeler ön planda. Bu alanlarda netleşmeler, yüzleşmeler, artık bırakmanız gereken ne varsa bırakmak isteyeceğiniz, cesaretle yürüyeceğiniz bir döneme, bir haftaya doğru girdiniz. Aynı zamanda 28-29 Eylül tarihinde ufkunuz genişliyor. Yolculuklar, uzun seyahatler, eğitim, resmi işler, hukukla ilgili konular, hukuki alanlarla ilgili adımlar söz konusu olabilir. Kendinizi geliştirmek, sosyal çevrenizde hareketlenmeler, yeni sosyal arkadaşlıklar, görüşmeler, projeler için aksiyonlar, adımlar bugünlerde belli olabilir. 30 Eylül Çarşamba, Merkür ikinci evinize para diyor, para geliyor. Para nasıl gelir bana, nasıl parayı katlarım, nasıl daha fazla param olur, İşimden nasıl farklı kazanç yolları çıkartırım? İşte Merkür aslında bir ay boyunca sizi bunlarla meşgul edecek ve yeni kazanç kapıları size, fikirleri, anlaşmaları, sözleşmeleri, fırsatları getirebilir. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gün sevgili teraziler. Eğitim, seyahat, başvuru, bir pasaport başvurusu olur, yurt dışı ile ilgili bir konu olur, hukuki bir alanda aksiyon olur, sizi destekliyor. Lütfen bu alanlarda işiniz varsa 1 Ekim Perşembe'yi değerlendirin ve 2-3 Ekim biraz kırmızı alert bir gün. Ne demek? Para ve sevdiklerinizle ilgili dengelerin de böyle birazcık gerileceği günler. Dolayısıyla arkadaşlar, sevgiliniz, değer verdiğiniz insanlarla beraber böyle hayatınızda manipüle olduğunuz konular ya da çatıştığınız, gerildiğiniz konular bugünlerde, geçmiş konuların da açılması bugünlerde aktif olabilir. Biraz kendinizi oradan çekip uzaklaştırırsanız, güç savaşlarından uzak durursanız ilerleyen süreçlerde bozuk olan ilişkilerinde düzelecek gökyüzü görünümleri var. O günleri kullanın derim.
5: Ah, şahane. O zaman hızlıca akreplere geçiyoruz.
6: Evet sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, efendim Koç dolunayı 6. evinizde aldığınız etkilerle bu haftaya giriyorsunuz. Dolayısıyla iş hayatınız, düzeniniz, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız ya da işlerinizle, planlarınızla ilgili önemli netleşmeler, beklediğiniz haberler, belki bir iş başvurusu yapmıştır, belki ofis değiştirecektir ya da iş düzeninde bir değişiklik vardır. Bu hafta bu netleşmeleri pazar günü itibariyle alabilirsiniz. Aynı zamanda 28-29 Eylül'de ortak paralarda sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Kredi, ödeme, borç, alacak, verecek, nafaka gibi işler ya da ekstra kazançlar hayatınıza gelebilir. Mars 10. evinizden geçiyor. Çok hırslı olacak sevgili akrepler. Kariyerde ben buradayım diyecek. Artık gözü önündeyim ama bu rekabeti de arttırır. Biraz dikkatli olmak lazım. 30 Eylül Çarşamba Merkür burcunuza geçiyor ve artık sözünüzün gücü artıyor. Sözünüz resmen söz büyüdür derler ya Emel Hanımcığım. Sözünüz resmen büyüsel bir etki. İnsanların bilinçaltına, onların ikna kabiliyetine doğru İletişim şekliniz daha güçleniyor diyebiliriz Merkür'ün akrepteki seyriyle beraber. Ancak kariyerde ve iletişimde sert, yıkıcı, kırıcı etkileşimden uzak durmanız lazım. Bu Merkür seyri boyunca bir ay. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son çıkış. Sizin için de öyle. Çünkü Venüs burcunuzda retro yapıyor. Öncelikle ortak para, kredi, ödeme veya alacaklarla ilgili beklenmedik fırsat bu 1 Ekim gibi gelebilir. Hemen anlaşma, sözleşme, iletişimle ilgili işleriniz varsa bugünlerde yapmanızı öneriyorum. Ve 2-3 Ekim Cuma, Cumartesi Venüs gölgede, yani station'da olacak daha doğrusu. Retro'da önceki son günleri patronlar, otorite figürleri, hayatınızda mücadele ettiğiniz kişilerle savaşmaktan uzak durun. Belki hani verdiğiniz kıymetin değerini alamadınız, yeteri kadar kıymet verilmedi size ama 2-3 Ekim bunun kavgasını yapmak için doğru bir gün değil. Önümüzdeki günleri bekleyin, bizi takip edin. Güzel günler var,
5: evet,
6: bunun için.
5: Evet, red flag yani, dikkat edin. Evet, geldik yaylara.
6: Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, efendim Koç dolunayı 5. evinizde aktif olarak bu haftaya giriyorsunuz. Bu ne demek? Sizin aşk hayatınızda güzel aksiyonlar var, hareket süper var. Ama ilişkilerle ilgili netleşmeler var. Flört bazında olan bir ilişki belki ilişkiye dönecek ya da ilişkinizle ilgili çözemediğiniz problemler varsa herkes kendi yola diyebileceğiniz bir görünüm veriyor bu. 28-29 Eylül Pazartesi yine ilişkileri destekliyor. Eğer problemi çözemiyorsanız ve ayrılmak istemiyorsanız yeni fırsatlar, teklifler, yeni anlaşmalar, ilişkinizde güzel farklı çözüm yöntemleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda Mars'ın 9. evinize geçmesiyle eğitim, yurt dışı, hukuki konular, seyahatler, ilişkinizle ilgili önemli kararlar, nişanlanmak, ciddiye binmek, hani kopamayan ilişkiler için söz konusu olabilir. 30 Eylül Çarşamba 12. evinizden Merkür geçiyor. Şimdi perde arkasındaki konuşmalara dikkat. İşte göremediğiniz konular biraz daha görünür olacak. Rüyalarınız artık 30 Eylül'den itibaren çok aktif olacak. Bilinçaltı rüyaları, bilinçdışı rüyaları ve belki de haberci rüyalara dikkat etmek lazım. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son çıkış demiştik. Ne demek? Sizin için ilişkiler, ortaklık, sosyal çevrede sürpriz bir fırsat karşınıza çıkabilir ama perde arkası sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir. Biraz dikkatli, manipülatif olması ihtimali değerlendirerek yaklaşmak gerekir. Evrak kontrolünde bu hafta lütfen iyi yapın. Hani atladığınız evrak işleri kriz yaratabilir.
5: Oğlaklardayız.
6: Evet, sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Efendim bu hafta Koç Dolunay ile 4. evinizde ev, aile, yuva, gayrimenkul, alım, satım, taşınma işleriyle ilgili artık netleşmeler, sonuçlanmalar var. Bir devir kapanabilir sizin için. Önemli bir konu bitebilir. Aile içerisinde bir konunun sonlanması söz konusu olabilir. 28-29 Eylül Pazartesi günü iş hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışma düzeniniz değişebilir, yeni bir çalışma alanı, yeni bir fırsat, yeni bir iş başvurunuz varsa lütfen bu başvuruları 28-29 günlerini değerlendirerek yapın. Aynı zamanda Mars'ın 8. eve geçmesiyle beraber yine ortak paylaşım, borç, kredi alacak, verecek işleri, yakın ilişkilerinizde maddi manevi ortaklı alanlar biraz daha aksiyona giriyor. Yani birinden alacağınız bir para, bir destek varsa Mars bu alanlarla ilgili aksiyon veriyor olacak. Hemen 30 Eylül Çarşamba Merkür 11. evinize sosyal çevrenizi aktifleştiriyor. Yani aslında sevgili Oğlaklar, birileri sizin yardımınıza ihtiyacı olacak ve siz kriz çözücü, koşucu olacaksınız. Aranan kişi olacaksınız. Aynı zamanda iş ve kariyerden, yeni projelerden sosyal çevreniz vasıtasıyla gelecek önemli konuşmalar, anlaşmalar, projeler de söz konusu olabilir. Hemen 1 Ekim Perşembe retro öncesi çok güçlü bir gün dedik. Yine iş hayatınızda, sosyal statünüzde önemli kararlar almak, yeni teklifler, fırsatlar söz konusu olabilir. 2 ve 3 Ekim'de krizli bir gün, alert bir gün, parada güç savaşı söz konusu olabilir. Bu ne demek? İşte ortaklı ilişkilerinizde, eşinizle, dostunuzla, birlikte çalıştığınız, ortak iş yaptığınız insanlarda ya da alacağınız, vereceğiniz olduğu kişilerle ilgili rekabet artabilir. Almak istediklerinizi alamayabilirsiniz. Çok kolay olmaz karşıdakini ikna etmek. Güç savaşlarına girmeyin ve kesinlikle bu hafta riskli yatırımlardan uzak durun, durun sevgili Oğlaklar. Ki zaten Oğlaklar çok da riske girmez.
5: Evet, Kovalar ve Balıklar.
6: Evet, sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Efendim Dolunay'ı 3. evinizden alıyorsunuz ve bu hafta öyle başlıyorsunuz. Beklediğiniz bir haber gelebilir. Bir seyahat, bir sözleşme, anlaşma, bir iş toplantısı, işte bir satış, pazarlama ile ilgili konu netleşebilir. Hemen 28-29 Eylül Pazartesi aşk, ilişkiler hızlanıyor. Aynı zamanda Mars 7. evinize giriyor ve Mars'ın 7. evinize girmesiyle beraber ikili ilişkilerde aksiyon başlıyor. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gün sizin için de aşk ve yaratıcılık, ikili ilişkilerde toparlanma, yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir, yeni tanışmalar karşınıza çıkabilir. 2-3 Ekim ilişkilerde güç savaşına girmeyin. Fevri kararlar işleri büyütebilir.
5: Ve Balıklar.
6: Evet sevgili Balıklar, 27 Eylül Pazar günü Koç Dolunay'ı para evinizde aktif oluyor. Alacak verecek işleri artık netleşiyor, sonlanıyor. Gelen paralar, giden paralar, bunların hesabını yapıyorsunuz. 28-29 Eylül ev, aile, yuva konularında sürpriz gelişmeler, gayrimenkul, alım, satım, ev değiştirmek, kiralama gibi konular olabilir. 1 Ekim Perşembe ev, aile, yuva konularında yine önemli fırsatları tamamlamanız için son günler, lütfen bunu anlaşma, sözleşme olabilir. Lütfen bugünü kaçırmayın. 2-3 Ekim'de de biraz nadasa çekilmek, her burçta olduğu gibi güç savaşlarına girmemek, her duyduğunuza inanmamanız gereken günler bunlar. Manipülasyonlara açık olduğunuz günler.
5: Çok teşekkür ediyorum Zuhal Hanımcığım. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta pazar günü yine saat 11'de ben Emel Aner Aktan Yaşam Reçetesi'nde birbirinden kıymetli konuklarla karşınızda olacağım. Hepinize gönülden sevgiler.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
5: Çölle bahar havası
4: var. 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Dream Türk ekranlarında Yaşam Reçetesi'ne hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde çok değerli bir konuğum var. Operatör Doktor Sayın Ahmet Özyazgan. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Cerrah biliyorsunuz ama cerrahi konuşmuyoruz. Çünkü kendisi artık kök hücre tedavileri yapıyor. Böylece cerrahi gerektiren alanlarda bazen hiç ona gerek kalmadan kök hücreyle çözülüyor ve herkes rahatça yürüyüp hareket edip hatta ağrılarından kurtuluyor. Ben sözü hocamıza bırakıyorum. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Emel Hanım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için hocam.
1: Rica ederim. Hayırlı uğurlu olsun bu arada.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Siz nereye gitseniz ben sizi takip ediyorum.
0: Ben de ilk zaten sizi arıyorum hocam.
1: Evet, var olun.
0: Sağ olun hocam. Şimdi kök hücre dediğimiz zaman genellikle hocam PRP ile karışıyor. Artık yani dünya ameliyatsız bir yere doğru gidiyor.
1: Evet, çünkü insanların zamanı kıt. Trafikte çok fazla zaman harcıyorlar. Plaza hastalığı dediğimiz modern şehir yaşamının getirmiş olduğu güçlükler artık insanların sağlık kurumuna ve sağlığa harcadığı zamanı minimize etmeyi gerektiriyor aslında. Şimdi kök hücre tedavisiyle normal şartlar altında açık ameliyatla narkozlu, bıçaklı, protezli, platinli, kanlı, dikişli bir şekilde iyileşmesi gereken kireçlenme, bel boyun fıtığı, fibromiyajı, kas hastalıkları, şeker hastalığı ve erkeklerin bazı özel problemleri gibi sorunları ve estetik sıkıntıları biz kök hücre tedavisiyle narkoz vermeden, bıçak değirmeden, hastanede yatırmadan, protez platin takmadan hastalarımızın göbek bölgesinde var olan hanımefendilerin spor da yapsa, diyet de yapsa, doğumdan sonra atamadığı dirençli karın yağlarını kalem ucu inceliğinde incecik iğnelerle çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı, hem inceltip şekillendiriyoruz, kilogramını azaltıyoruz, hem şeker hastalığı riskini ortadan kaldırmış oluyoruz, hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastalarımızın problemli bölgelerine tekrar ince iğnelerle tek tek nakil yapıyoruz. Yağların kayganlaştırıcı, gençleştirici ve yenileyici etkisini kullanarak ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine, yuvasına aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz. Bunun için hastamızın ve yakınının, bence refakatçiye de gerek yok, yalnız başına yaşayan bir insan bile tek başına gelip, aracını kullanarak tekrar şifasını bulmuş bir şekilde evine dönebiliyor. Bir gününü bize ayırması yeterli. Hafta sonu da çalışıyoruz. Çalışan kesimler hafta sonunu çok tercih ediyor.
0: Peki hocam, mesela diyelim ki birisi kalktı Fransa'dan, Almanya'dan geldi. Birisi diyelim ki Van'dan geldi, öteki Antalya'dan, öteki Sinop'tan geldi. Evet. Hepsi için sadece bir gün mü kalması yeterli?
1: Evet, biz misafirlerimizi havalimanından, tren garından veya vapur iskelesinden özel araçlarımızla aldırıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz lüks otellere yerleştirip misafir ediyoruz. Arkasından misafirlerimiz muayenelerini oluyorlar ve kafalarına takılan bütün soruları A'dan Z'ye kadar sorup cevaplarını sonuna kadar alıyorlar. Arkasından hastalarımıza ücretsiz bir check-up yapıyoruz. Hastamızın saçının ucundan tırnağının ucuna kadar bütün tahlillerini, tetkiklerini, filmlerini sıfırdan sil baştan yenileyip arkasından kök hücre uygulaması için steril, hijyenik ameliyathane şartlarında hastamızın ağrısız, sızısız bir şekilde narkoz almadan ve gece hastanede yatmadan, her şeyden önemlisi bir kişinin ona bakmasına ihtiyaç kalmadan aynı gün içerisinde hastamızı iyileştiriyoruz. Kısacası Allah'tan başka kimseye minnet olmadan hastalarımız kendi vücut hücreleriyle kendileri iyileşmiş oluyorlar.
0: Bu çok enteresan. Şimdi çünkü hastaların da bazen hocam kafası karışıyor. Siz de dediğim gibi programın başında da söyledim. Siz de bir cerrahsınız neticede.
1: Evet, ihtiyaç olduğu zaman ameliyat yapıyoruz.
0: Aynen,
1: tabii ki.
0: Aynen, yapıyorsunuz. Şimdi şöyle soruyorlar mesela, nasıl oluyor da yani bu kök hücre nasıl bir şey ki bu kadar çok şeye iyi gelebiliyor diye hocam, yani nasıl oluyor? Mesela diyelim ki benim kök hücremle 20 yaşındaki birisinin kök hücresi veya 80 yaşındaki birisinin kök hücresi aynı işlevi görür mü gerçekten?
1: Kesinlikle görüyor. Yani bu çocuk sahibi olmuyoruz sonuçta. Yani 20 yaşındaki bir insanın çocuk sahibi olmasıyla 90 yaşındaki bir insanın çocuk sahibi olma ihtimali birbirinden farklı. Fakat bunu ben isterseniz şeklen göstermek istiyorum.
0: Mesela diz ağrıyan birisi ve yürüyemeyen birisi.
1: Bizim coğrafyamızda en fazla görülen 112 tane vücutta eklem var. 112 eklemden bir tanesi diz eklemidir. Diz eklemi gördüğünüz gibi yandan baktığınız zaman kapının menteşesine benzetiyorum ben. Kapının menteşesi açılıp kapandığı zaman gıcırdama yapsa, bir damla tepesine sıvı yağ damlatsanız, nasıl gıcırdaması kesiliyor ise, biz de hastalarımızın göbek bölgesinden aldığımız yağların kayganlaştırıcı, gençleştirici ve yenileyici etkisini kullanarak ameliyatsız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine, yuvasına kavuşturuyoruz. Şimdi incecik iğnelerle aldığımız yağları tekrar incecik iğnelerle diz eklemine verdiğimiz için hiçbir yeri kesmeden, biçmeden, dikmeden, protez takmadan, platin takmadan, narkoz vermeden, bıçak altına yatırmadan, her şeyden önemlisi hastanede yatıp onun bunun bakımına muhtaç bırakmadan kişiyi kendi göbeğinin bağını kendini kesmesini sağlıyoruz. Allah'tan başka kimseye muhtaç olmadan, Allah sağ eli sol ele muhtaç etmeden hastalarımız iyileşmiş oluyorlar. Yurt dışından gelen misafirlerimizin ödemelerini yurt dışı AOK, Kranken Kasa gibi yurt dışı sigortalar tamamıyla karşıladığı için ceplerinden bir kuruş dahi para çıkmamış
0: yurt
1: oluyor.
0: Yurt dışından gelen hastalar
1: evet,
0: için.
1: Ama Türkiye sigortası ödemiyor.
0: Ödemiyor. Peki hocam şimdi... diyelim ki şöyle, yaşlı olan, yani yaşı ilerlemiş ya da dizlerinde yıpranma evet. olanlar için böyle. Ama gençlerde de mesela menisküs sorunları oluyor, başka diz problemleri oluyor. Onda da kök hücre işe yarıyor mu?
1: Kesinlikle. Özellikle ben spor hekimiyim aynı zamanda. Profesyonel bir spor kulübünde resmi kulüp doktoruyum. Bakın burada görmüş olduğunuz menisküs yapıları ve burada görmüş olduğunuz çapraz bağ.
0: Çapraz bağlar
1: evet,
0: onlar
1: bakın,
0: mı
1: bakın çapraz bağ bu bakın. Menisküs de bu. Hı hı. Şimdi normalde nasıl oluyor? Klasik tıptan bahsediyorum Emel Hanım. Klasik tıpta dizinizde herhangi bir probleminiz olup da ameliyat olmanız gerektiği zaman önce bir narkoz doktoruna gözüküyorsunuz. Ve narkoz doktorunun bütün istediği imzaları hastanın kendisi ve refakatçisi birinci dereceden yakını okudum, anladım, kabul ediyorum şeklinde vermek zorunda.
0: Tabii bütün cerrahi branşlarda böyle.
1: Evet. Ayrıca cerrahi işlemin kendine göre gerektirdiği bazı riskler ve sorunlar var biliyorsunuz. Bunun için de hasta ve yakını cerrahi risk formuna da ben bütün riski üzerime alıyorum, kabul ediyorum şeklinde okudum, anladım, kabul ediyorum halinde imza atıyor. Ne oluyor daha sonra? Şimdi protez yapacak olsak buradaki kemikler kesiliyor testerelerle, bildiğiniz testerelerle, özel bir matkap sistemiyle. Ve buraya insan yapısı bir metal cisim takılıyor.
0: Protez için değil mi
1: protez
0: hocam?
1: Protez için konuşuyorum. Şimdi bu takılan metal cisim nihayetinde insan yapısı bir protez değil mi? İnsan
0: evet,
1: yapısı
0: tabii.
1: bir cisim. Nasıl arabanızın lastiği 40-50 bin kilometre sonra kabak oluyor, çöpe atıyorsunuz, yerine yeni lastik takıyorsanız, bu takılan protez platinin de günün birinde yıpranıp çıkartılması ve yerine yenisinin takılması lazım. 40-50 yaşlarda ilk ameliyatını olmuş, protez ameliyatını olmuş bir hastayı göze alacak olursak, bu hastanın her 5 senede bir ameliyat olduğunu düşünürsek, Allah ömür verdiği sürece 60, 65, 70, 75, 80 gibi ardışık yaşlarda hep ameliyat olması gerek. Peki ben size soruyorum, 40'lı yaşlardaki bir insanın sağlığı ve saatiyle 80'li yaştaki bir insanın sağlığı aynı olabilir mi?
0: Tabii olamaz.
1: Şimdi anestezi doktoru ve cerrahi hekimi bir imza ve risk formu alıyor. Şimdi 40'lı yaşlarda o yazıları gözünüz kapalı bir şekilde imzalıyorsunuz. Çünkü risk yok. Ama 80'li yaşına geldiğinizde eliniz titriyor. Çünkü %90 masada kalır diye anestezi önünüze bir kağıt koyuyor. Fakat biz kök hücre tedavisinde narkoz vermediğimiz için, bıçak değirmediğimiz için, cerrahi bir işlem yapmadığımız için ne hastadan ne de yakınından bir imza, kayıt, kürek almıyoruz. Sanki biz pansuman yaptırmaya, dikiş aldırmaya, serum bağlatmaya gelir gibi hastalarımız elini kolunu sallayarak geliyor. Sanki gezinti yapmaya gelir gibi. Tek başına bile bir insan aracını kullanarak gelip kök hücre tedavisini olup tekrar kendi aracını kullanarak evine, yuvasına, sağlığına, sevdiklerine kavuşuyor. Ve yarın elbisesini giyip Bismillah deyip işinin başına dönebiliyor.
0: O kadar. Peki hocam mesela şu anda genç yaşlarda dahi boyun ve bel fıtıkları İnanılmaz artmış tabii ki bu telefonlar, efendime
1: evet.
0: tabletler, hayatımızı...
1: Plaza hastalığı
0: plaza
1: diyoruz
0: hastalığı.
1: Biz buna, evet.
0: Dolayısıyla mesela bu tip bel boyun sorunlarında da, sırt sorunlarında da yine kök hücre kullanılabiliyor mu?
1: Şimdi
0: yine enjeksiyonla?
1: Efendim şöyle söyleyeyim, bizim Müslüman coğrafyada, özellikle Orta Doğu, Anadolu kültüründe sokakta 10 tane erişkin insan çevirelim. Bayan ya da bay hiç fark etmiyor, erişkin. Her 10 kişinin istatistiki bilgi 8, bana göre 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Şimdi hanımlarımız çok titiz biliyorsunuz, çok fedakar. Düşünsenize bir hanım hem çocuğuna bakıyor, hem evine bakıyor, hem işine bakıyor, hem kocasına bakıyor, hem kendine bakıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne oluyor bu insan? İşte yazı yazıyor, işte çocuk emziriyor, temizlik yapıyor, yemek yapıyor gibi sebeplerle hanımefendilerde boyun fıtığı riski erkeklerden çok daha fazla yüksek. Erkek hastalarımız da gençlik günlerinde özellikle böyle paldır küldür tarzan gibi o ağır ağır yükleri hop hop kaldırıp indirdiği için.
0: Bir de şey halı saha maçları
1: işte
0: da var.
1: İşte tabii hesapsız kitapsız riskli işler yapıldığı için. Erkek hastalarımızda da bel fıtığı riski çok yüksek. Bakın burada bizim maketimizde görecek olursak. Bu sarıyla gösterdiğimiz yerler Emel Hanım bizim sinirlerimiz. Bunu bir elektrik kablosuna benzetiyorum ben. Elektrik kablosu inşaatın içinde bir yerden geçtiği zaman. Bir dirsek yapsa, tuğlanın içinde ezilse, ışığa gitmese ışık çalışmaz, klimaya gitmese klima nasıl çalışmazsa. Bakın burada kırmızıyla sembolize ettiğimiz bölgeler de bizim fıtıklaşma bölgelerimiz. Fıtık demek aslında o siniri baskılayıp itiyor demek. Ne oluyor burada? Kollara, omuzlara, ellere giden sinirlerde kopukluk olduğu zaman ellerde uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı gibi oluyor. Hanımefendiler der ya, elim uyuşuyor, hiç kolum kendimde değil, hiç can yok, hiç bir kiloyu bile kaldıramıyorum. Çocuğuma bakamıyorum, kendi bakımı, öz bakımımı yapamıyorum dediklerini görürsünüz. Bu hanımefendilerde en fazla boyun fıtığı çok riskli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun da en önemli riskleri kronik bir şekilde yıllarca aynı işi yapmak. İşte evde ev işi yapıyor, temizlik yapıyor, yemek yapıyor. İşte de kompütür kullanıyor, telefon bakıyor. Artık modern teknoloji hayatında çocuklarımızda bile görünüyor. Biliyor musunuz boyun düzleşmesi? Hep böyle telefonla elini evet, böyle tuta evet, tuta. Evet. Boyun çok riskli bir bölge. Erkek hastalarda biraz önce anlattığım gibi ağır işler ve ağır yüklerden dolayı bel fıtığı riski çok fazla. Hanımefendilerde de gebelik süresince ve hamileliğin son evrelerinde doğum sürecinde doğum kanalı dediğimiz bakın buradaki kanala baskıdan dolayı bel fıtığı riski çok fazla olabiliyor. Normal şartlar altında bel ve boyun fıtığı gibi bir rahatsızlığı açık ameliyatla cerrahi olarak narkozlu, anestezili bir şekilde buralara tek tek platin takarak çözmemiz gerekirken biz hastalarımıza herhangi bir platin takmadan, narkoz vermeden, bıçak altına yatırmadan kök hücre tedavisiyle bel ve boyun fıtığı hatta sırt fıtığı ve skolyoz rahatsızlığı gibi omurganın ve omuriliğin problemlerini ve sinir kavşaklarının sorunlarını tek hamlede çözebiliyoruz.
0: Yine kök hücre tedavisiyle bunu çözebiliyoruz
1: şimdi,
0: değil mi hocam?
1: Kişinin kilosu arttığı zaman düşün bir hanımefendi doğumdan sonra en az bir 8-10 kilo alıyor durumuna göre. Ha sırtında taşımış 10 kiloyu ha karnında taşımış. Biz o göbekteki yağları alıyoruz hem gençleşmesini kendine özgüvenli olmasını sağlıyoruz. Hem de aldığımız yağları ham madde olarak kullanıyoruz. Kök hücrenin ham maddesi olarak saflaştırılmış kök hücre halinde hastamızın problemli olan bölgelerine, boyun fıtığı, bel fıtığı gibi problemli olan bölgelerine koyabiliyoruz. Bunu aynı zamanda kombine bir şekilde de yapabiliyoruz. Örnek verecek olursam, iki dizi kireçlenmiş olan bir hastanın bel ve boyun fıtığı var. Dört bölgeyi de aynı anda bir saat içerisinde birlikte çözebiliyoruz.
0: Harika. O zaman hiç bu sıkıntıyı, hiç bu ağrıları çekmeye gerek yok. Hocamızın dediklerine kulak verip kök hücreyle sorunları bir seansta çözmek
1: evet,
0: mümkün.
1: Evet, aynı gün içerisinde çözdüğü için mesela bir cemiyeti var veya tatil planı var veya bir evlilik planı var veya bir seyahat planı var. Bu planları bu işlemden sonra rahatlıkla gerçekleştirebilir. Çünkü bu kök hücre tedavisini yaptıktan sonra tam teşekküllü olarak sağlığına kavuşmuş oluyor. Evet. Üstelik bir yeniliği daha müjdelemek istiyorum sizlere. Kök hücreyi artık kırmızı mucize sayesinde kırmızı iksirle birlikte yapıyoruz. Hı. Bu sayede hastaların tümörel oluşumlarını da ortadan kaldırabiliyoruz. Aynı anda şeker hastalığını da yenebiliyoruz. Hastalarımız hem gençlik günlerindeki gibi dinç, enerjik ve kendilerine özgüvenli olabiliyorlar efendim.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için.
1: Rica ederim.
0: Umarım önümüzdeki haftalarda tekrar detaylı bu konuları konuşuruz.
1: İnşallah efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet şimdi kısacık bir aramız var ve Yaşam Reçetesi devam ediyor. Evet programımızın bu bölümünde gözümüzü yıldızlara çeviriyoruz ve astrolojiye kulak veriyoruz. Konuğum Sayın Zuhal Taşçı. Kendisi çok deneyimli bir astrolog, aynı zamanda da eğitmen. Dolayısıyla bakalım 27 Eylül 3 Ekim haftasında bizi neler bekliyor? Hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Çok iyiyim, sizi gördüm, daha iyi oldum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hemen hızlı bir giriş yapalım isterseniz. Gökyüzü ne diyor bize? Bu hafta?
2: Bu hafta çok kalabalık. Venüs retroya doğru gidiyor. Hemen burçlara girelim isterseniz. Burçlara bakalım.
0: Ay, Venüs retro deyince ben tüylerim diken diken oluyor da, yani böyle retro deyince hep kötü bir şeymiş gibi. Merkür retrosundan herhalde. Ama bu kötü bir şey mi Venüs retro?
2: Hayır, değil aslında. İlişkilerde toparlanma dönemi, ama tabii ki bu enerjiyi doğru kullanamadığım zaman genellikle kriz çıkartıyor. O sebeple de 3 Ekim haftasına kadar olan süreçte, 27 Eylül 3 Ekim haftası, aslında biraz işimizi gücümüzü halletmemiz, toparlamamız, Venüs retrosuna aşkı, evliliği, parayı, yatırımları bırakmamamız gereken bir hafta. O sebeple de aslında güzel tavsiyelerle, tüyolarla burçlara da değineceğim.
0: O zaman koçlar, boğalar, ikizler, yengeçler, aslanlar, başaklar ekran başına. Diğer 6 burç az sonra. Evet, dinliyoruz
2: sizden. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, efendim 27 Eylül haftasına koç dolunayıyla beraber, etkisiyle beraber giriyorsunuz. Artık ipler sizin elinizde. Özellikle ikili ilişkilerde, para konularında belirsizlikler, eski yükler ortadan kalkıyor, netleşmeler geliyor. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alma zamanı bu alanlarda. 27 Eylül tarihi itibariyle bu pozisyonlar aktive oluyor. 28-29 Eylül sürpriz haberler geliyor. Efendim, enerjiniz, ışığınız, cesaretiniz artıyor. Mars da Aslan Burcu'na geçeceği için.
0: Şahane.
2: Aşk hayatınızda 1,5 ay boyunca canlılık söz konusu olabilir. 30 Eylül Çarşamba para gündemleriniz çok olabilir efendim. Para, anlaşma, sözleşme gibi konular üzerinden gündemler, haberler, anlaşmalar, sözleşmeler kapınızı çalabilir. Ve hemen 2 Ekim, 3 Ekim arası da aşkta, parada bu Venüs retrosu öncesi kritik zamanlar aslında. Buralar borçlar alacak, verecek. Koçlar için ortaklı konular, ortaklı maddi manevi paylaşımlı konular ön planda olabilir. Gerilim yaratmayın, stresten uzak durun ve aynı zamanda manipülatif ilişkilerden de kendinizi koruyun. Hemen boğalara geçelim,
0: evet,
2: isterseniz.
0: Evet, boğaları neler bekliyor?
2: Sevgili
0: bakalım.
2: Boğalar ve yükselen burcu
0: Aygen Hanım'a gelsin.
2: Boğa olanlar öyle mi? Evet. Hemen 27 Eylül'le beraber Koç Dolunay'ı etkisini siz perde arkasındaki gizli konular, fark edemediğiniz alanlar, bu aynı zamanda da hayatınızda bir kapanış, bir bağımlılığın bitmesi, size iyi gelmeyen yüklerden arınma gibi konularda temalar veriyor olacak hayatınıza. Hemen 28-29 Eylül'de iş, para ve fırsatlar var. Bu alanları değerlendirebilirsiniz bugünlerde. Yeni bir teklif, gelir kapısı, aynı zamanda paranın, sermayenin büyümesi, yatırımlar gibi gelişmeler karşınıza çıkabilir. Ev, aile, yuva, taşınma, ev içi durumlarda aksiyonlar yine 28-29 Eylül'de aktive olmaya başlıyor. 30 Eylül Çarşamba ilişkilerde gerçekler ortaya çıkabilir. Bu ne demek? Bir itiraf, bir yüzleşme. Merkür çünkü Akrep Burcu'na giriyor. Önemli bir konuşma gündeme gelebilir. 1 Ekim Perşembe fırsat günü. İş başvurusu, zam başvurusu, hayatınızda ödeme, para fırsatları ile ilgili konuların aktif olacağı, bu fırsatların karşınıza gelme ihtimali çok yüksek olduğu bir gün, lütfen değerlendirin. 2-3 Ekim'de de biraz yine nadasa çekiliyoruz. Venüs retro öncesi. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda mevcut ilişkilerinizde önemli sınavlar, yüzleşmeler, manipülatif durumlar, gizli şeylerin açığa çıkması gibi konularla haşır neşir olabilirsiniz. Sakin kalmak en güzeli bugünlerde. Sevgili ikizlere geldik. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar için 27 Eylül'de Koç Dolunay'ı etkisiyle beraber sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili önemli kapanışlar, netleşmeler, bir projenin sonuçlanması ya da bir arkadaş çevresiyle ilgili bir konuda eleme, bir yol ayrımı söz konusu olabilir. O hafta boyunca etkili olacak. Hemen 28-29 Eylül'de sürprizler var. Hangi alanda? aşk, flört konularıyla ilgili önemli gündemleriniz olabilir. Aynı zamanda Mars 3. evinize geçiyor. Artık zikren, fikren, hareket olarak daha aktif ben buradayım, işinizde, gücünüzde, kendinizi gösterdiğiniz alanlarda, eğitimler, seyahatler daha aktifleşecek önümüzdeki 1,5 ay boyunca 28-29 Eylül itibariyle. Hemen 30 Eylül'e geldiğimizde iş ve günlük hayatınızda biraz gerilimin yüksek olduğu bir gün olabilir. Sert konuşmalar, anlaşmazlıklar, krizler, buralara biraz daha sakin yaklaşmakta fayda var. 1 Ekim Perşembe harekete geçme zamanı. Çünkü Venüs diğer günler retro

0: Yapıyorsunuz bu haftaya ve bu ne demek? Aslında kariyer hayatında, iş hayatınızda önemli bir değişiklik, statü alanınızda önemli bir değişiklik ya da netleşme kararı söz konusu olabilir. Bir yön değişikliğine bazı yengeç burçları yönelebilirler. Hemen 28-29 Eylül günü para trafiğiniz hızlanıyor. Para işleri, yeni kazanç fırsatları, ödemeler, parayı büyütme, yatırımlar, alacak, verecek haberleri ön planda. Biraz finansal konular hemen 28-29 Eylül'de aktive olmaya başlıyor. Ama harcamaları lütfen dikkat edin. Bu görünüm size bu ay boyunca harcama sağlatabilir. 30 Eylül Çarşamba Merkür 5. evinizde aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular. Bu alanlarda daha derinleşmek, problemleri çözmek, stratejik davranmak belki çocuklarınızla ilgili söz konusu olabilir ya da yeni bir aşkla karşınıza çıkabilir. Bu Merkür aşk, flört, iletişim gezegenini etkilediği için haritanızda flört alanlarınızı etkilediği için 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gününüz. Sevgili yengeçler bugünü lütfen kullanın. Çünkü ev, aile, gayrimenkul, finans, taşınma bu alanlarla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Venüs retroya giriyor. Bu günlerden önce yani 2-3 Eylül, Ekim'den önce bu alanlarda anlaşmaları, sözleşmeleri hızlandırırsanız sizin hayrınız olur. Çünkü 2-3 Ekim hemen Venüs retrosu başlıyor ve aşk para birbirine karışabilir. Sevdiğiniz insanlarla para için bazı manipülasyonlu durumlara girebilirsiniz. O yüzden borç alacak ortak paralarda güç savaşları ortaya çıkabilir. Aman diyeyim dikkat para için, maddiyat için ilişkiler yıpranmasın. Aslanlara geldik.
1: Evet,
0: Sevgili
1: aslanlar.
0: aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Efendim 27 Eylül pazar günüyle beraber Koç Dolunay'ı hayatınızda yeni yönler size açabilir. Bu ne demek? Hayatınızda ihtisaslaşmak, hayatınızda büyümek, bir eğitim almak, eğitimin üstünde ihtisaslaşmak, yurt dışı hukuki konularla ilgili durumlar bu hafta hemen haberler, konuşmalar, aksiyonlar başlayabilir. 28-29 Eylül Mars burcunuza geçiyor. Zaten sahne sizin. Mars Aslan'da Kasım sonuna kadar neredeyse ben buradayım diyeceğiniz. Gerek fiziksel, gerek auranızda içgüdülerinin peşinden gideceği, sahneye çıkacakları, onları destekleyen aksiyon dolu günler bekliyor. 30 Eylül ile beraber Merkür'ün 4. evinize girmesiyle aslında ev, aile, yuva konularında tekrar bir derinleşme, konuşmalar, haberler, gayrimenkul ya da geçmişten gelen konularla ilgili yüzleşmeler, anlaşmalar söz konusu olabilir. Hemen 1 Ekim retro öncesi yine retrodan önce son çıkış diyelim sevgili aslanlar. Bu ne demek? Sosyal çevre görüşmeler, bağlantılar üzerinden önemli bir fırsat karşınıza çıkabilir. Başvurularınızı yapın, arkadaş çevrenizden gelecek fırsatları kollayın, yeni projeler karşınıza çıkabilir. 2 ve 3 Ekim aslında Venüs'ün durağan pozisyonuna girdiği günler, ilişkilerde güç savaşlarına aman aman dikkat sevgili aslanlar, defaatle uyarıyorum. Lütfen güç savaşlarına girmeyin. Bazen haklı olmak, yanlış bir eylemden dolayı, fevri davranmaktan dolayı sizi haksız duruma düşürebilir. Bu 2 gün biraz sakin kalalım.
1: Sakin kalacak değil mi
0: Evet.
1: aslanlar? Evet, geldik başaklara.
0: Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, efendim haftaya güçlü bir finansal etkiyle başlıyorsunuz. Çünkü 8. evinizden aldığınız Koç Dolunay'ı size maddi ve manevi konularda, ortaklı ilişkilerde, alacak, borç, miras, nafaka gibi konularda ödemeler, gelirler, giderler. Buralarda biraz netleşmeler artık kazandıracak. Gelecek paralar var ama gidecek paralar da var. Hesabınızı pazar günden itibaren yapmaya başlayacağınız bir haftaya giriyorsunuz. 28-29 Eylül kariyerde sürpriz fırsatlar söz konusu olabilir. İş teklifi, görev değişimi veya beklenmedik finansal bir gelişim yolunuzu açabilir. Ancak enerjiniz manipülasyonlara açık. Lütfen kendinizi çok fazla ön plana atıp enerjinizi düşürmeyin. 30 Eylül Çarşamba Merkür 3. evinizde artık daha çok etrafınızla ilgileniyorsunuz. Yakın çevreniz, işleriniz, anlaşmalar, sözleşmeler biraz daha didikliyorsunuz. Biraz daha derinleşiyorsunuz ve ayrıntılar aslında sizi krizlerden kurtaracak. Unutmayın. 1 Ekim Perşembe retro öncesi son güçlü gün her burç için. O yüzden 1 Ekim güzel bir gün. Kariyer ve para alanlarında fırsatlarınız açık. Lütfen iş görüşmesi, zam, ödeme, haberler, anlaşma, sözleşme ya da bir başvuru, iş başvurusu bu alanlarda 1 Ekim çok uygun bir tarih. 2-3 Ekim Cuma Cumartesi'de perde arkasına biraz dikkat etmeniz gereken iş ortamı.

0: Da gizli rekabeti, gizli konuşmaları, beklenmedik olaylarla planlarınızın aksaması ya da yön değiştirmesine dikkat etmeniz gereken gündemler olabilir. Sağlığınızı ve enerjinizi lütfen koruyun sevgili Başaklar bu 2 günde.
1: Harika. Şimdi kısacık bir ara verelim.
2: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
3: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
4: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece.
5: Bu kadarına pes bitti son evet.
4: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
5: Korkma, tut, sözümü, gitme benden uzak.
4: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Seni.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
8: Kök hücre tedavisi vücudun aslında birçok eklemine ve kas grubuna uygulanabilen bir tedavi yöntemi.
7: Medikal estetik hekimi Doktor Hüseyin Tırman.
9: Neresi ne kadar yaşlandıysa oraya göre en doğru tedaviyi seçmek lazım. Biz oraya birazcık hacim verecek ürünlerle bir gençlik açısıyla %10 bir değişiklik yapıp bir ay sonra eskisine dönecekse hasta, bunu artık tedavi diye kabul etmemek lazım.
7: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
10: Sevgili oğlaklar, sevgili kovalar, sevgili ikizler, ev, aile, yuva konularında biraz daha mercek açıyorlar. Plüto retrodan çıktığı için ilerleyişleri, bakış açıları çok daha aydınlık olacak.
7: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi Pazar saat 11'de Dream Türk'te.

0: fare.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

0: 11 Ekim Hatay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Saatimiz 15.12 gösterdi. Ben Fatih Uslu, hepinize keyifli günler. Hafta ortasındayız ve tabii ki az önce programa başlarken de şarkısına kulak verdik. Son günlerde çok sevdiğimiz parçalardan bir tanesi. Biraz da bizi böyle yeni bir şarkı ama eskilere götüren bir tarzı var biliyorsunuz. Çok da sevdiniz. Aşkından Ölmemeli'ye bir kez daha kulak verdik ve şarkının sahibi Sena Şener şu anda Stüdyo T programımızın konuğu. Sena, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için.
0: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir şarkı yayınınız ve hakikaten Ağustos ayımız çok böyle güzel geçti böyle.
1: Ne mutlu bana. Çok teşekkürler. Devamında, radyonuzda yer verdiğiniz için.
0: Çok sevdik. Evet. Hakikaten dinleyenlerimiz de az önce söylemiştim. Çok sevdiler. Bence uzun bir süre daha böyle kulaklarımızda olmaya devam edecek. Zamansız bir şarkı gibi aslında. Hani böyle her dönem dinlenebilecek tarzda bir şarkı yapmışsınız. O yüzden teşekkür ediyoruz. Tabii devamı da gelecek. Yeni şarkılar da geliyor. Programda evet. Bahsedeceğiz. Hatta bir albüm gelecek galiba.
1: Doğru. Albüm kaydettim. Geçen aylarda bir albüm kaydedi verdim açıkçası. Çok da planlamadan, kendiliğinden gelişen bir süreç oldu. 9 şarkılık bir albümüm var. Bu Aşkından Ölmemeli de albümün ilk teklisi olarak çıktı. İkinci teklimizde Alışılır mı aşka 11 Eylül'de yayında olacak ve böylelikle albümün iki şarkısını dinlemiş olacak.
0: Güzel. 11 Eylül çok az kaldı. Yani iki gün sonra
1: iki günlük
0: yeni şarkınız geliyor. Alışılır mı aşka?
1: Doğru. Evet, Alışılır mı?
0: Belki programda kısa bir teaser'ını dinletiriz dinleyenlerimize diye
1: evet,
0: düşünüyoruz.
1: Evet, tabii
0: siz de uygun görürseniz ileriki dakikalarda çalarız onu da ilk kez burada dinlemiş olur dinleyenlerimiz de. Tabii şimdi şarkıdan bahsedeceğiz ve biraz da müzik hayatınızdan da tabii bahsetmek istiyoruz. Çünkü sizi Radyo D'de sanıyorum ilk kez konuk alıyoruz diye hatırlıyorum.
1: Evet, sohbet bağlamında ilk defa burada beraberiz. Evet.
0: Güzel, o yüzden biraz daha böyle detaylara girelim istiyoruz programda.
1: Seve seve.
0: Şimdi bugünkü Sena, bugün geldiniz buraya, bugün tarih 9 Eylül. Bu arada 9 Eylül bizim Radyo D'nin doğum günü. Dinleyenlerimiz biliyor, sosyal medyada paylaşımlar yaptık. Hatta bugün birçok hediye veriyoruz. Az önce de tam kendi aramızda bir pasta keserken Sena Şener de bize dahil
1: ben
0: oldu.
1: Ben de nasiplendim. Mutlu olsun 32. yılınız.
0: Çok teşekkürler. Bugünkü Sena Şener'i 3 kelimeyle bize tarif etmenizi istesem nasıl bir üç kelime bulursunuz?
1: Özgür, gerçek, akışta.
0: Güzel. Daha özgür hissediyorsunuz yani son önceki yıllara göre. Şimdi çok küçük yaşta bildiğim kadarıyla böyle müzik hayatınıza girdi sizin.
1: Doğru.
0: Değil mi? Gitarla başladınız galiba.
1: Gitarla başladım ama insanlarla müziğimi 16 yaşından beri paylaşıyorum. 9 yaşında kendi kendime yapmaya başladım. Yani benim 12. yılım olacak.
0: 12 yıl maşallah diyelim. Evet. Böyle İngilizce şarkılar da söylemiştiniz, yaptınız.
1: Doğru. Mahmut Orhan'la Feel diye bir şarkı var. Onu ben yazdım, ben söyledim. Topline denilen şarkının sözleri ve vokal melodisini.
0: Orada hatta çok böyle geniş kitlelere adınızı duyurmuş oldunuz o parçaya
1: evet,
0: galiba.
1: Evet, çok şanslı bir şarkı oldu. Evet. Mahmut'la birlikte ortaya çıkardığımız.
0: Sadece Türkiye'de değil tabii dünyada da.
1: Evet, evet.
0: Yansıması yani, çok oldu şarkının.
1: Sanıyorum Türkiye'den çıkan herkesin tamamen Türkiye'ye de yetişmiş Türk iki kişinin yaptığı ilk global şarkı olarak yani bu kadar geniş kitlelere ulaşmış olarak ben biliyorum.
0: Güzel. Peki ilk başta başlarken şu günleri hayal etmiştim mesela, hani ben müzisyen olacağım ve şarkılarım böyle büyük kitlelere ulaşacak, yani bu işle devam edeceğim gibi bir hedefin var mıydı, nasıl başlamıştın? Yoksa bir hani bir hobi gibi mi ya da bir ayrı bir sevgi miydi oradaki? Yani mesleğine dönüştü artık çünkü artık.
1: Evet. Bunun
0: senin mesleğin. Kaçışı
1: yok. Evet. Şöyle oldu açıkçası, yani benim ailem müzisyen, benim babam müzik öğretmeni, dedem caz müzisyeniydi, teyzem müzisyen vesaire.
0: O zaten.
1: Ailede olan bir meslek ama çok da duygusal bağlamda insandan beklentisi olan bir meslek, zor bir meslek. Çünkü iyi gününüzde kötü gününüzde sahneye çıktığınız işte... Sadece o parlak dakikaların görüldüğü ama arkasında çok büyük emeklerin olduğu bir meslek. Tabii ki ben konser müzisyeni olduğum için biraz daha farklı yaşıyorum bunları ama ailem çok da müzisyen olmamı desteklemedi, yalan söylemeyeyim.
0: Öyle
1: en
0: mi?
1: Başında. Ha. En başında.
0: O kadar müzisyen olmasına rağmen ailede?
1: Dünyanın gerçeklerini gördükleri biraz, için aslında benim daha düzenli bir yaşam sürmemi beklediler diyebilirim annem babam. Babam yani benim konservatuara gitmemi de istemedi çünkü orada biraz daha geleneksel bir eğitim olduğundan dolayı tabii ki oranın amacı başka. Benim daha yaratıcı, yani teknik olarak becerilerime değil de yaratıcı tarafıma odaklanmamı istemişti müzisyenliğe. Meraklandığımda. Fakat sonra ben İngiliz dili ve karşılaştırmalı edebiyat okudum Koç Üniversitesi'nde. Ve bunu meslek olarak yapar mıyım diye hiç düşünmeyerek, bunu bile müzikte kendimi geliştirmek amacıyla, gizlice tabii annemlere, tabii anne dedim, B planı. Ama bunu bile müzikte kendime başka bir bakış açısı katmak için bitirdim okulu diyebilirim.
0: Güzel. Tabii o şeye şaşırdım yani. Ailenin bu konuda tabii ki belki farklı düşüncesi vardı. Hani böyle düzenli hayat dediğini belki.
1: Sonra çok değiştiler ama.
0: Ha, sonra fikirleri
1: sonra
0: değişti mi?
1: Sonra tamamen desteklediler. Her şekilde. Şu an annem sahne kıyafetlerimi yapıyor. Güzel. Tasarlıyor. İşte teyzem menajerliğimi yapıyor. Tamamen süper. Ailemle çalıştığım bir şeye dönüştü.
0: Harika. Yani o zaman müzik kariyerinin, yani bu hikayenin başlangıcında hani ailen var diyebiliriz. Hatta baban da var diyebiliriz.
1: Tabii yani ki ama müzisyen geçici için... bir merak olmadığını kanıtladıktan sonra ailem tamamen desteklediler her
0: güzel
1: şekilde.
0: Baban müzik öğretmeni ve müzisyen değil mi?
1: Doğru.
0: Bildiğim kadarıyla ut çalıyor. Doğru mu?
1: Ut çalıyor, buzuki çalıyor. Buzuki çalıyor. Yunan müziği yapıyor aynı zamanda. Türk sanat müziği.
0: O zaman senin hani müziğe başlamanda bir önemli bir etkisi var diye düşünüyorum.
1: Tabii ki, çünkü onların performanslarını izlerken hep böyle özenirdim. Ben de sahnede olmak istiyorum, hoşuma giderdi. Sonra o hayatın güzelliklerini gördüm. Onları kendi hayatımda yaşamak istedim. O anlamda çok etkisi oldu. Ama babam böyle oturup, hani kendi ailesinde matematik öğretmeni vardır ama oturup matematik çalıştıramaz ya bir türlü. Öyle bir şey oluyor açıkçası.
0: Vay. Peki şey de merak ettim. İşte sence bugün mesela Sena Şener'in az önce bahsettin yani özgür hissediyorum dedin. Doğru. Üç kelimeli kendini bir kelime olarak özgürlüğü kullanmıştın. Bugün kendine özgür bir müzik yapmanda payı var mı ailede bu gördüklerinin?
1: Tabii ki. Çünkü müziğin her zaman yaratıcı kalması gerektiğini öğrendim. Çünkü müzik bir mesleğe dönüştürdükten sonra müziği, onun aslında içimizden fitresiz bir şekilde akan bir güç olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü para kazandıran şeylere daha teknik yaklaşmaya başlıyorsunuz. Daha nasıl para kazandırır gibi sorular aklınızda olmaya başlıyor. Tabii ki bu da işin bir parçası, mesleğimiz sonuç olarak. Ama onu en azından insanlara sunana kadar filtresiz bir şekilde ortaya çıkarmam gerektiğini sindirdim bu 12 senelik tecrübemle.
0: Güzel. Peki babanla daha önce bir müzik çalışman oldu mu hiç? Yayınlamış olduğun bir parça.
1: Yakın zamanda Harbiye sahnesine birlikte çıkmıştık. Babamla birlikte şarkı söylemiştik. Hatta o performansımızı paylaşmıştım Instagram'da. Bayağı bir dinlenmişti. İnsanlar çok sempatik ve tatlı bulmuştu. Benim için de çok kıymetlidir o
0: güzel
1: performans. Babam da devam ediyor
0: müzik
1: hayatına.
0: Güzel. O da sanıyorum şu an geldiğin noktadan çok mutludur. Onu
1: tabii
0: görüyoruz zaten,
1: gururdur,
0: hissediyoruz da. Evet, şimdi şarkılarına baktığımda böyle isimlerine baktım önce. Hep böyle bir sanki bir hikaye anlatıyor gibi. Var mı aslında şarkılarında bir hikayesi vardır tabii. Doğal olarak vardır.
1: Tabii ki.
0: Gerçekten, gerçek anlamda var mı hikayeleri şarkılarının?
1: Dibine kadar.
0: Var, süper. Mesela sevmemeliyiz var. İşte ölsem, affetmem, porselen kalbim, çok geç kaldın, aşkından ölmemeli en son yayınlanan şarkın.
1: Hepsi yaşandı diyelim.
0: Yaşandı. Aşkından ölmemeli de güzel bir böyle bir şey de veriyor. Hani mesaj da veren bir parça yani.
1: Tabii tabii.
0: Genelde hep aşktan ölmeli gibi hani o tarz şarkı sözleri vardı. Sen tam tersini buradan neden yani peşinden koşayım ve neden öleyim gibi bir durum var gibi sözlerde.
1: Ölmek, ya ben aşkın birazcık tüketici bir şeye dönüştüğünü görüyorum insanlarda. Herkes böyle partnerine işte sen narsistsin diye böyle teşhis koyuyor. Herkes birbirine böyle ne bileyim kendilerini hiç eleştirmeyen... asla ilişkinin tutkusunun toksik bir taraftan geldiğini anlayan bir kültür oturdu aslında. Ve herkes de birbirine parmak sallıyor. Hiç kimse kendisini göstermiyor, kendisini analiz etmiyor. Ve ilişkilerin biraz da tüketen bir yere evrildiğini fark ettim. Ve bu yüzden sağlıklı ilişkilerde bulunmamız gerektiğini biraz da aslında kadınlara da söylediğim bir şarkı bu. Çünkü bakıyorum çevremdeki gözlemlediğim kadarıyla da genellikle tükenen aşıklar gerçekten aşıkmış. İşte bir insana o çekimi ancak işte seni tetiklediği yerlerden, kalbinde, karnında kelebekler uçurduğun zaman gerçek aşkmış gibi falan algılanıyor. Ama aşkın aslında sakin, iyileştiren ve seni öldürmeyen, yaşatan bir şey olduğunu hatırlatmak istedim. Çünkü kendi tecrübelerimde de tükenen bir aşık modelini benimsemiştim zamanında. Ve bunun aslında besleyen bir şey olmadığını anlatıyorum şarkıda. Feda etmek kendini aşk değil.
0: Orada bir tabii dileğin de var bir tane. Başka kimsenin başına yakmasın gibi bir dileğin var.
1: Tabii masumları koruma bedduası. Dilerim ki benden sonra ağla da ağlatma.
0: Peki sanki şey gibi, evet, gerçekleri tabii ortaya koyuyorsun bu şarkı sözlerinde, hikayelerle. Biraz böyle aşkın zor tarafını yazıyormuş gibi his doğdu bende. Öyle mi acaba? Hani böyle herkesin yazmayı cesaret edemediği kısımları yazıyorsun, gerçekliği sunuyorsun gibi geldi.
1: Hakikaten ben genelde öyle öyleyim. Ben genelde insanların pek sevmediği tipim. Yani müzik piyasasında da beni çok sevmez insanlar. Çünkü ben filtresiz bir insanımdır. Bahsettiğim mevzular genelde insanların değinmekten hoşlanmadığı şeylerdir. Çok süslemem. Şarkı yazarı olarak da direkt olduğu gibi şak diye masaya koyuyorum. pek yani insanları hem o anlamda da gerçek dinleyiciler edindim aslında. Çünkü işlemeden o duyguları direkt olarak insanların yüzüne vurduğum için insanlar da o dostluğu hissediyorlar, evet, benden. O yüzden
0: samimiyet oluyor.
1: Samimiyet yani oluyor. Gerçeklik oluyor.
0: Evet. Güzel bir şey. Peki mutlu olduğunda böyle şarkı yazmak daha zor oluyor mu?
1: Yok ya.
0: Böyle hüzünlü zamanlar mı daha çok şey çıkıyor?
1: Ya aslında sanatçı tehlikeli bir şeydir. Yani sanatçı toplumu yönlendirebilecek bir varlık olduğu için genelde sanatçıları tükenmeye itiyorlar. Tükenen varlıklar, mutluyken üretemeyecek varlıklar olarak anlatıyorlar ama hayatta mutluyken de anlatacak çok fazla şey var. Mutluluğu incelediğin bir şarkı yazabilirsin. Senin dışındaki bir şeyleri anlatabilirsin. İlham hiçbir zaman bitmez ama sanatçı tehlikeli bir varlık olduğu için galiba tükenmesini, işte ne bileyim, mutsuzken üretebilmesini falan, bunların hepsi mit. Gerçek değil bence. Benim düşüncem.
0: Güzel. Peki böyle hiçbir şarkı yazdıktan sonra bunu yayınlarsam İnsanlarda ya da yakın çevrem veya beni tanıyanlar kimin için yazdığımı anlayacak diye böyle düşündüğüm veya o şarkıyı sonra yayınlamaktan vazgeçtiğin oldu mu?
1: Ya bu albüm bayağı belli bence.
0: Artık özgürüm diyorsun zaten, kim ne hissederse hissetsin yayınlarım diyorsun.
1: Tabii
0: ya.
1: Tabii bu şarkı, güzel. Şarkıların nereye gittiği çok belli galiba.
0: Harika. Az önce bahsetmiştin İngiliz dili ve karşılaştırmalı edebiyat mı? Eğitim almışsın değil mi?
1: Evet.
0: Güzel. Peki bu tabii edebiyat da var işin içinde sanıyorum. Bu şarkı sözü yazarlığında etkisi oldu mu bu eğitimin?
1: Kesinlikle oldu. Yani çünkü yazarken tek katmanlı değil, birçok yerden bakabilmeye başladım. Zamanında belki üniversitede okurken şikayet ettiğim çok uzun dediğim metinler vesaire bana başka şeyler kattılar elbette, başka şekilde. Edebiyat eleştirmenliği gibi bir şey aslında bizim okuduğumuz şey. Farklı bakış açılarıyla eserlere bakıp onları analiz etmek, incelemek üzerine bir bölüm. Aslında tek bir edebiyat da değil, İngilizce dünya edebiyatı gibi yani aslında. O manada bana bakış açısı kesinlikle kazandırdı.
0: Güzel. Peki böyle yazıp da başkalarına verdiğin şarkılar oluyor mu?
1: Evet, oldu. Ceylan Ertem'e bir şarkı armağan etmiştim. Geçen sene değil, 10 önceki seneydi sanıyorum. Ya yapıyorum yani, hani çok fazla yapmıyorum ama. Böyle sevdiğim arkadaşlarım.
0: Böyle vermeye kıyamadığın durumlar var galiba. Yani bu şarkıyı yaptım mesela ama belki... En başta kafanda bunu birine vermek vardı ama sonra vazgeçtiğinde oluyor,
1: oluyor
0: mu mesela?
1: Oluyor. Mesela bu albümde var bir tane.
0: Güzel.
1: Adını söylemeyeyim ama var bir tane mesela.
0: Güzel. Yazdığın ama hani böyle kimseye veremediğin şarkılar var, onu anlıyoruz yani.
1: Doğrudur.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Şu anda zaten bence çok da şarkım vardır diye düşünüyorum, çok hep kenarda bekleyen
1: çünkü
0: değil mi?
1: Ben 2 senedir şarkı çıkarmıyordum.
0: Evet.
1: Bu aslında çok bence cesaretli bir hareket bu dönemde. Çünkü çok fazla seri bir tüketim ve üretim var. Ben bunun içerisine beni katmaya çok çalıştılar ve bazen yani sanatçının çıkardığı her şarkı başarılı olacak, başarı neyse onu da bilmiyorum ama sayılarla kendini kanıtlayacak değil. Bunu çok sanatçıyı ikna etmeye çalışıyorlar. Senin başarın ve varlığın sayılardan ibaret diye. Evet, benim sevmemeliyiz. 130 milyon Spotify'da, 100 küsür milyon YouTube'da dinlendi ve bunlar tamamen organik, herhangi bir şekilde manipüle edilmemiş sayılar olduğu için mesela sevmemeliyiz. Çoğu insan biliyor Türkiye'de. Beni tanımıyorlar, şarkıyı duymuş oluyorlar gibi gibi. Ama bu 2 senelik bekleyiş de bana şöyle bir şey öğretti. Hazır olduğunda şarkı yayınlamanın daha gücü elinde, insan olarak gücü, üretici olarak gücü elinde tuttuğunu hissettirdi. Yani şu an evet daha fazla şarkı yayınlayacağım ama doğal olarak yapacağım bunu. Zorlama bir şekilde değil. Çünkü çoğu arkadaşım da işte bu ay şarkı çıkarmalıyım, bu ay şarkı çıkarmalıyım gibi üretimin sulandığını görebiliyorum. Yani
0: biraz kimyasını bozuyor aslında.
1: Kimyasını bozuyor evet. Hmm. Çok doğal yani yaşadım evet. Ve yazdım ben o iki sene içerisinde.
0: Vay. Şimdi. Güzel. Hepsi o zaman yani, dolu dolu hikaye barındıran, içinde böyle uzun süre düşünülmüş ve hazırlanmış parçalar olduğunu anlıyoruz.
1: Uzun süre düşünülmemiş. Çünkü ya. Çok da düşünmeyi sevmiyorum şarkı yazarken. Yani basitliği çok seviyorum şarkı yazarlığında. İşte sevmemeliyiz de ne kadar basit bir şey aslında yani. Sevmemeliyiz. Ama işte dedim ya, işlenmemiş bir şekilde taşı masaya koyabilmek oradan geliyor. Çünkü üzerine düşünmeden filtresizce çıkardığım ama... O filtresiz akışın olması için öncesinde çok şey yaşadığım bir albüm.
0: Evet, güzel bir ifade oldu bu, açıklama oldu. Teşekkürler. Evet. Şimdi tabii albümden de söz edeceğiz. Özellikle tabii ki Aşkımdan Ölmemeli adlı parçandan biraz daha detaylı söz etmek istiyorum. Sonrasında yeni parçana da değineceğiz. Hı-hı. Ama önce minik bir aramız var. İzninle küçük bir ara veriyoruz. Arkasından kaldığımız yerden bu dediklerimle detaylı bir şekilde devam edeceğiz. Sena Şener konuğumuz Radyo Oda'ya, sakın bir yere ayrılmayın. Burası Radyo Oda'ya, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, bir kez daha keyifli günler hepinize. Biliyorsunuz Sena Şener konuğumuz Radyo Oda'ya ve yeni şarkısından söz ediyoruz. Hatta yeni çıkacak şarkısından da söz edeceğiz. Radyosunu yeni açanlar için bir kez daha hatırlatmış olalım. Aşkımdan Ölmemeli biliyorsunuz son zamanlarda sizin de radyomuzun akışında çok sık dinlediğiniz ve sevdiğiniz bir parça. Yeni albüm gelecek dedi Sena Şener. Tarih ne zaman belli mi Sena?
1: Tarih canım ne zaman isterse. Çünkü özgürüm dedim ya artık tabii, bağımsız sanatçı olunca. Aslında canım ne zaman isterse değil de biraz da süreci gözlemliyorum. İnsanlar şarkıları nasıl sindiriyorlar işte. Evet. Ona göre yayın tarihini belirleyeceğim ama albüm hazır günün sonunda.
0: Güzel.
1: Bekliyor.
0: Şimdi bu şarkıdan böyle anlayınca, dinleyince şunu anladım. Aşkından Ölmemeli. İçinde böyle retro pop var. Böyle soul var. Yeşilçam duyguları var. O ezgileri evet, var gibi böyle. Sinematik bir atmosfer var şarkıda. Anadolu melodileri de var. Evet. Onu daha önce de sen çok kullanmıştın gerçi. Anadolu melodilerini. Evet. Hepsini böyle bir araya getiren bir müzikal bir dünyayı tarif ediyor bana bu parça. Gerçekten şimdi tabii bu parça 7 Ağustos Sosta çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Sanırım. Aşkımdan Ölmemeli. Sanırım. Yalan olmasını hatırlamıyorum.
0: Şimdi devamında bu hafta tekrar bir yeni şarkı çıkıyor. Albümden gelecek şarkılar bunlar. Evet. Albümün tamamı bahsettiğim müzikal kimliği koruyacak mı? Aynı tarzda.
1: Kesinlikle
0: mı?
1: Evet. Birbirleriyle uyum içerisindeler. Hem farklılar hem de benziyorlar.
0: Güzel.
1: Aynı dünyadan oldukları
0: o
1: kesin.
0: O zaman onları da çok seveceğiz demek ki. Bu şarkıyı ilk çıkış şarkını sevdiğimize göre albümden diğerleri de sevinecektir diye düşünüyorum. Bu arada tabii sorusu olanlar olabilir belki dinleyenlerimizden. Ben numaramızı bir hatırlatmak istiyorum tekrar. 0549 204 0104 WhatsApp hattından da Sena Şener'e sorunuz varsa yazabilirsiniz. Aşkından Ölmemeli çok böyle güçlü bir cümle olarak duruyor. Nereden çıktı desem bu isim, az önce biraz hikayelerden bahsettim ama şimdi radyosunu yeni açanlar da vardır. Bu ismin temel sebebi ne? İsmini bu şekilde belirlemenin diyelim.
1: Aşktan öldüm önce.
0: Bu kadar mı? Ne diyorsun?
1: Tabii. Ya, ben derin yaşayan bir insanım. Yaşadığım her duyguyu dibine kadar yaşamayı seven bir insanım. Ama bir iyileşme sürecine girmem gerektiğini fark ettim. 25 yaşına girince oluyor genelde insanlarda. 25 yaşına girdikten sonra biraz daha mantıklı yaklaşmaya başlıyorsun. Yani hani duygularınla değil de bu bana ne katıyor ya da benden ne alıyor diye sormaya başlıyorsun içinde bulunduğunu. Herhangi bir ilişki bence, aşk veya arkadaşlık ilişkisi de dahil olmak üzere. Bu yüzden de aşk için önce bir öldüm, sonra geri dirilip üstümdekileri silkeleyerek aşkından ölmemeli hiç kimsenin uğrunda.
0: Vay be dedim. Ne güzel. Böyle biraz sen anlatırken düşündüm, biraz böyle Sezen Aksu vibe'ı da görüyorum sende ya.
1: Aa, çok önemli bir şarkı yazarı. Çok evet. Teşekkür ederim.
0: Şimdi şarkının merkezinde aslında sevebilirsin ama kendinden vazgeçmemelisin düşüncesi var orada. Bunu sana böyle hayat mı öğretti?
1: Dibine kadar. Evet. Kendimden çok vazgeçtiğim bir ilişkinin içerisindeydim. Çok seviyordum. Fakat aslında burada teraziye koyduğumda benim daha veren kişi olduğumu fark ettim. Ve bunun adil olmadığını kendime ikna etmem çok uzun sürdü. Çünkü birini sevdiğinizde her türlü davada aslında içinizde onun haklı olduğuna inanmak isteyen bir taraf alıyor.
0: Güzel.
1: Onu öldürmem biraz zaman aldı. Onu öldürdükten sonra da kendim dirildim. Ve dedim ki sevebiliriz, insan çok sevebilir ama ne olursa olsun aşkından ölmemeli.
0: Süper. Sena Şener'den çok böyle güçlü cevaplar gelmeye devam ediyor. Hatta bir sonraki sorumun cevabını bile vermiş oldun. O sorun da şuydu. İşte böyle bu eski önceki şarkılarındaki melankolik Sena da var aslında burada. Onu da görüyoruz tabii ama burada sanki biraz daha böyle kendini daha fazla böyle koruyan bir kadın gördüm evet. Ben. Sanıyorum doğru okumuşum yani bu
1: çok
0: cevaplardan sonra.
1: Çok sevindim bunu aktarabildiyse. Güzel, evet, bu yani şarkı.
0: Doğrudan aktardın yani. Şimdi yeni albümde Yeşilçam dedik, Anadolu melodileri, retro pop ve soul etkileri var. Bu değişimin sebebi ne diye soracak olsam, nasıl başladı bu değişim? Yeni bir Sena yürüyoruz sanki.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Doğru, evet. Ben müzik, çok iyi bir müzik dinleyicisi olduğumu düşünüyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ve müzik de aslında oturup teknik çalışarak şarkı yazılmaz. Şarkı yazmak için öncelikle müziğin yemeniz gerekiyor. Sindirdikten sonra şarkıyı yazabilirsiniz.
0: Güzel bir tanımlama oldu bu. Gerçekten. Önce yiyeceksiniz müziği.
1: Yiyeceksiniz sonra. Yani dinlemeniz gerekiyor.
0: Güzel.
1: Ben soul müzik dinlemeye başladım. Amerikan soul'u dinlemeye başladım. İşte Marvin Gaye, Al Green gibi isimleri. Şarkı yazarlığındaki o kırılganlık ama çok doğallık, sound'un hiç işlenmemiş gibi geliyor olması, sanki yanı başınızda gibi olması gibi, onun bir böyle asaleti var o sound'un, bir doluluğu var altındaki. Şimdi biraz daha tiz tiz tınlayan şeylerden öte daha böyle altı dolu, etli bir sound var. Şarkı yazarlığı da keza aynı şekilde. Onları dinlemeye başladım. Sonra 70'lerde bu sound'un Türkiye'ye tezahürünü incelemeye başladım. Çünkü Türkiye'ye direkt olarak bu müzik tabii ki Amerikan versiyonu yapanlar da olmuş ama bu soul müziğin Türkiye'ye geçişi sanki buraya çevirerek insanlar şarkı yazmışlar. Yani buradaki halkın tüketebileceği çok güzel, belki de farkında olmadan bir şey üretmişler ve spesifik bir sound var 70'lerde Türkiye'de ve bunun bence biz kıymetini yeteri kadar bilmezken global birçok grup Türkiye'deki bu müzik akımından etkilenerek gidip bakıyorsunuz, atıyorum İrlanda'ya gidiyorsunuz, buradaki sanatçıların 70'lerdeki plaklarını insanlar kapış kapış alıyorlar. Gerçekten müzik nerdleri, inekleri dediğimiz insanlar Türkiye'nin 70'lerini dedik araklayıp aynı zamanda.
0: O da var değil mi?
1: Evet, evet, yani belki de hiçbir şekilde kredi vermeden kullanırken, ilham alırken bizler birazcık buna sırtımızı döndük. Ama bu arabesk olarak da değil. Yani dümdüz arabesk bir 70'ler soundundan bahsetmiyorum ki arabeski çok severim. Ama burada biraz daha soul temelli bir yaklaşımdan gelerek 70'lerdeki diğer müzik yapan insanlardan biraz daha farklı bir şey ortaya çıkardığımı düşünüyorum müzisyen arkadaşlarımla. Yani günümüzde 70'lerden ilham alan diğer sevgili müzisyen arkadaşlarımdan biraz daha farklı bir şey oldu bu albüm.
0: Hakikaten o yıllarda çok böyle değerli üretimler oldu. Sen de çok tabii açıkça değindin. O yıllarda tabii global dünyadaki müziklerden esinlenmiş Türkiye'de de çok gruplar vardı ve uyarlama da çok vardı. Sözler dediğin gibi biraz değiştirilerek, Türkçeleştirilerek de yapılmıştı.
1: Tabii.
0: Ama yeni bir kapıyı da açtı aslında Türkiye'de. Dediğin gibi çok aslında önemli bir noktaya değinmiş oldun.
1: Tabii ki.
0: Devamında birçok grup çıktı, birçok isim çıktı. Hep bunlardan beslendi aslında.
1: Tabii ve biz aslında birazcık da bizde sevmediğim bir durum var. Yabancı sevciliği gibi bir şey var. Başkaları globalde yapınca çok büyük görüyoruz ama aslında bizdeki değerlere de sırtımızı dönmemek. İki yerden de beslenmenin kıymetini bilmek lazım. Bunu unutmamamız gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ki ancak Türkiye'de kendi özümüzden beslenirsek globale güzel bir şeyler sunabileceğimize inanıyorum.
0: Harika. O yüzden de işte bu alışık olduğumuz Türk melodilerini, Anadolu ezgilerini kullanıyorsun şarkılarında ve aslında adapte ediyorsun ve yeni nesile de ulaştırıyorsun. Ve global dünyaya da açıyor aslında bu.
1: Yani.
0: Güzel bir şey bu.
1: Aslında bu albümü İngilizce şarkılarım için düşünürken Türkçe albüm ortaya çıkıverdi dedim ya. İngilizce şarkılar yazıyordum ve hani buradan yurt dışına gidebilecek bir şarkının buranın izlerinin taşıması gerektiğini biliyordum ve bu arayıştayken bir sound elde ettim. Bir EP kaydettim, İngilizce EP. Bununla da Vince Chiarito isimli bir prodüktörle çalıştım. Kendisi Jalen Negonda isimli bir çağdaş soul müzisyeninin prodüktörü. New York'ta kaydedildi bütün EP. O da hazır. Tabii ki onun için de canım istediğinde demeyeyim. Doğru zamanı bekliyorum yayınlamak için. Bu albümde o geçişi yumuşatacak bir geçiş diyelim, köprü.
0: Vay, süper. Peki ilk albüm İnsan Gelir İnsan Geçer 2018'de çıkmış.
1: Doğru.
0: Bayağı zaman geçmiş, evet, yani 8 sene olmuş.
1: Arada albüm olacak kadar tekli çıktı ama.
0: Evet.
1: Albüm aynen. Çekildi.
0: Albüm fikri tekrar doğmuş oldu sende. Şimdi bunu soracak olsam hani işte albüm son zamanlarda evet böyle biraz şey görülüyor. Yani daha çok single yayınlama prensip edinmiş vaziyette müzik sektörü. Ama tabii albümler de geliyor, biz de mutlu oluyoruz. Seni albüm oluşturma iten güç ne diye soracak olursam yani neden albüm yapmayı tercih ettin? Hepsini toplayıp yani bu bir konsept olsun mu istedin bu albümde, bu şarkıların, bu tarzın?
1: Evet, kesinlikle. Şunu unutuyoruz. Birazcık dinlenme sayılarına odaklı bir üretim olduğu için yine yapım şirketlerinin de etkileriyle bu oluyor bu arada. Bunu da söylemek isterim. Çünkü evet, başarıyı sayılara bağladıkları için. Biz şarkıcı, sanatçı, şarkı yazarı şarkı çıkardığında her zaman o, atıyorum dedim ya, benim 130 milyon dinlenmiş şarkım da var, 10 milyon dinlenmiş, 5 milyon dinlenmiş şarkım da var. Bunlar bunların da normal olduğunu içselleştirmek lazım. Sayılara bakmamak lazım. Üretimin kalitesini belirlemez bu. Ama yapım şirketleri ve yapım şirketlerine bağlı menajerler sanatçıları yönlendirirken sanki bu sayılarla hareket edilmesi gerektiğini öğütledikleri için sanatçı albüm çıkarmaktan korkar hale geliyor. Tekli çıkar, tekli çıkar. Ama şunu unutuyorlar. Kalıcı bir sanatçı olmanın bence en büyük temeli bir dünya kurmak ve insanları o dünyaya davet etmek. Biz bunu unutuyoruz. Biz konsept bir üretim ortaya koyduğumuzda insanlara da bak gel bir birlikte bu evi bir gezelim, bunun penceresinde şu var, kapısının şöyle bir hikayesi var diye onları bizimle bir şey yaşamaya davet ediyoruz. Ama dediğim gibi bu seri üretim mantığında bu albüm, evet albüm dinlemesi insanların biraz daha zor, yalan değil. Çünkü insanların dikkat süreleri çok azaldı. Çünkü sürekli short şey kaydıra kaydıra
0: içeriye maruz kalıyor insanlar gün boyunca.
1: Haklılar da insanları, evet, anlayabiliyorum ama bazen de insanlar bundan sıkılıp daha dikkatli uzun bir şey tüketmek istediklerinde bunu da sağlayabilmek gerekiyor insanlara.
0: Güzel. Başından sonrasına katılıyorum ve özellikle bu bölümü bence paylaşmalıyız diye düşünüyorum sosyal ağlarımızda. Çünkü bu soru çok soruluyor. Yani albüm single olayı. Birçok müzisyen de ikilemde kaldığını çok ifade ediyor çoğu zaman. Senin bu baştan sona olan bu cümleni bence koymalıyız. Herkes bunu esinlenmeli. Çok doğru bir tarif kullandın yani nedenine dair. Teşekkürler. 9 şarkım var olacak albümde. Sanki doğru, öyle bir bilgi aldım. Doğru mu? Arkadaşlarına söylemiş 9 şarkı var diye. Albümün adı da zaten Aşkından Ölmemeli olacak.
1: Yani değişebilir.
0: Değişebilir mi? Peki.
1: Benim sağım solum belli olmuyor bu
0: güzel
1: konularda.
0: Sürprizler gelebilir yani. Evet. Şimdi o zaman 9 şarkıyı böyle tek bir hikayenin parçası gibi mi düşünmeliyiz?
1: Neden?
0: Çünkü ayrı ayrı bir hikaye yok galiba. Hani tek bir.
1: Ya bu bir aşk albümü oldu. Tabii ki içerisinde varoluşsal krizlerim de var. Bu 2 senemi anlatan bir albüm oldu. Dediğim gibi uzun bir ilişkinin içerisinden çıkmıştım. Onun içerisinde hayata ve aşk da hayatın bir parçası. Yani şey gibi bakıyoruz. Aşk ve hayat gibi ayırıyoruz ama aşkın içinde insan ancak o zaman kendisini bulabiliyor. Kalbi kırıldıkça kendisini sorgulayabiliyor. Örneğin bir ilişkinin içerisindeyken insan kendisini de eleştirmeyeceği, çevresindeki arkadaşlarının, ailesini kabul ettiği özelliklerinin kabul edilmediğini görüp daha çok varoluşsal krizler geçirebiliyor ve yani kendini eleştirebiliyor. Aşk da bir varoluşsal krizdir bence o manada. Bu bir aşk ve varoluş albümü oldu. Evet, birbiriyle bağlantılı duygular genel olarak.
0: Güzel. Peki 9 şarkıya baktığımızda bizi mesela dinleyenleri ya da en çok böyle şaşırtacak Sena Şener hangi şarkısı, hangisi olacak dersem var mı özellikle öne çıkacak yani çok şaşıracağımız bir parça?
1: Var ya ama şimdi ben söylersem.
0: Şimdi ben söylemeyeyim, varsa var, tamam, sadece var olduğunu biliyoruz
1: var
0: o zaman.
1: İçerisinde insanların hepsi kendi yaşadıklarından bir şeyler bulacaklar bence. Her yaştan insanın bulabileceği bir şey var içerisinde.
0: Güzel. Peki albümü dinleyen biri? Her yaştan diyelim dediğin gibi dinlediklerinde hangi duyguyla böyle baş başa kalsın istiyorsun insanları? Böyle bir, çünkü sen şarkıyı söylerken de sanıyorum böyle hissediyorsun karşıdakinin duygusunu, konserlerde olduğu gibi belki de. Orada hangi duyguda olması seni daha çok mutlu eder şarkılarını alıcı tarafta dinleyici olduğu için? Albümün dinlediklerini düşün.
1: Evet evet. Albümün genel mesajı eskilere nazaran, eskilerde birazcık kapanış melankolisi vardı. Bunda biraz melankoliye rağmen umut var şarkılarda. Yani kabul etmek, evet hayat böyle bir yer, tamam kabul ediyorum. Ama buna rağmen bir umut, hatta kapanış şarkısının da ismi buna yönelik bir.
0: Vay güzel. Güzel cevaplar da geldi böyle. Bazı için tabii sürprizler de olduğunu görüyoruz. Farklılıklar var. Bunları da öğrenmiş olduk. Dinleyicilerimiz de çok bence detaylı bilgiye sahip oluyor ve sorular da geliyor. Onları birazdan paylaşacağım.
1: Aa, çok heyecanlı.
0: Ama sorulara geçmeden önce şimdi az önce yeni şarkından bahsetmiştik.
1: Evet.
0: 11 Eylül'de çıkacak albümden ikinci parça diyoruz. Alışılır mı aşka?
1: Evet.
0: İstersen küçük bir böyle bir teaser dinletelim. Az önce hazırlamıştık.
1: Olur,
0: reklam arasında
1: sevinirim
0: da arkadaşlarla. Biraz böyle bakalım. 40 saniye kadar dinleteceğim. Şarkının tamamı dediğimiz gibi 11 Eylül'de yayınlanıyor. Tüm platformlarda olacak. Muhakkak sizler de o gün dinleyin. Hatta bizim tabii ki her hafta Radyo Deli'nin keşfet listemiz var. Yeni şarkıları dinleyicilerle buluşuyoruz. Orada muhakkak yer alacaktır zaten. Ama biz şimdi ilk kez Radyo Deli'de bu şarkı çıkmadan iki gün önce biraz böyle kısa 40 saniyelik bir teaser verelim istiyoruz ve hazırsanız veriyorum.
2: Alışılır aşka gitmek.
0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, bir kez daha herkese güzel bir gün diliyorum ve Sena Şener'le güzel sohbetimizde kaldığı yerden devam ediyor. Az önce 11 Eylül'de çıkacak yeni şarkısı Alışılır mı aşkanın da böyle 40 saniye teaser'ına kulak vermiştik. Biz de o günü sabırsızla bekliyoruz. İki gün sonra yeni şarkı geliyor ama şu anda zaten hali hazırda Aşkımdan Ölmemeli de çok güzel gidiyor. Hem liselerde de çok güzel bir başarı elde etti. Nasıl, bu başarıdan memnun musun Sena?
1: Çok memnunum. İnsanların kabul etmesinden çok memnunum ama benim genelde şarkılarım birazcık yavaş insanlara ulaşıyor. Bunu da seviyorum. Sevmemeliyiz de ilk birkaç ay kimse bilmemişti şarkının çıktığına, haberleri bile yoktu ama güzel çünkü doğal şeyler yavaş yavaş yayılıyor.
0: Evet. Zamansız şarkılar diyoruz. Sen de o tarz şarkılar yapıyorsun zaten. Özellikle tabii yıllarca dinlenecek şarkı yapmanın bence gururu daha fazladır diye düşünüyorum bir müzisyen, bir sanatçı.
1: Kesinlikle.
0: Açısından.
1: Çok daha tatmin edici.
0: Şimdi son yıllar tabii ki bu teknolojiyle beraber, sosyal ağlarla beraber bir viral kavramı çıktı ya mesela. Bir şarkı bir anda bir ay ya da iki hafta etkisini gösteriyor, sonra yok oluyor da gidebiliyor ortadan.
1: Ona da saygı duyuyorum.
0: Evet,
1: o
0: hani,
1: da ayrı bir başlık.
0: Bir anda böyle bir şey olmaz. Bence hani ben de kendimi koyuyorum. Yani bir şarkı yapsam evet, bir anda patlamasına ziyade uzun zaman boyunca böyle akıllarda kalması daha çok hoşuma gider.
1: İkisinin de olabileceği ihtimaller de var. Bazen çıktığında hemen fark edilip uzun sürede dinlenebiliyor. Porselen Kalbim de yine nispeten 1-2 ay içerisinde fark edilip çok, yani işte kaç seneler oldu, hala konserlerde insanlar keyifle dinliyorlar. Ben de çok mutluyum.
0: Güzel. Az önce bir şeyden bahsetmiştim ama bir kez daha değinmek istiyorum. Böyle hani bizim de o yıllarda, 70'li yıllarda çok böyle özel eserlerimiz ve isimlerimiz vardı demiştim böyle müzik anlamında. Hatta global dünyada da bu isimlerin böyle dikkat çektiğini, plakların da böyle araştırıldığı, o dönemin sanatçılarının eserlerine yurt dışından da böyle bir ilgi olduğunu söylemiştim az önce. Şimdi ben de plak sever bir insanım. Hı hı. Hep araştırırım, keşfederim böyle eskiden ne varmış ne yokmuş diye. O yıllara, o isimleri düşündüğümüzde mesela şimdiki güncel isimleri bir düşünürsek mesela. Sektör olarak baktın sen 12 yıl tabii şu anda profesyonel müzik kariyerim var. Hı hı. O yıllarla bugünü nasıl karşılaştırırsın mesela? Şu anki üretme motivasyonuyla o zamanlar acaba daha mı farklıydı acaba motivasyon?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Müzik insanlara çok para kazandırabilecek bir varlık. Bu yüzden de pek sanatçılara para kazandırmayan bir varlık. Benzer yönleriyle o zaman biraz daha sömürünün yüksek olduğunu düşünüyorum sanatçılara yönelik. Ama sanatçıların yine biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Bugün sanatçılar bağımsızlar, daha ziyade bağımsızlar ve haklarına sahip oldular. Ama biraz da çok kolay üretim olduğu için sanatçı kavramının birazcık da altının boşaldığını görüyorum. Çünkü bu yapay zekayla da örneğin insanlar şarkı yazmayı çok kolay bir şey veya herkesin yapabileceği mesela şeyi çok görüyorum, garibime gidiyor. İnsanlar, asla müzikle alakası olmayan insanlar, oturuyorlar yapay zeka ile şarkı yapıp insanlara, sanatçılara, arkadaşlarıma da çok böyle mesaj geldiğini görüyorum. Hatta gönül koyuyorlar, sen dinlemiyorsun, şarkıyı sana atıyoruz, işte sana şarkı verebilirim gibi, böyle bir herkesin yapabildiği bir şeymiş gibi algılanması mevcut şu anda. Tabii o dönemlerde daha kıymet verildiğini düşünüyorum üreten insana. yine bu filtrelendiği zaman günümüzde bunun farkını bilen insanlar daha fazla. Ama tabii daha kolay bir şeymiş gibi algılanıyor günümüzde.
0: Evet.
1: Ortak noktası da sömürü her zaman var.
0: Oy değişmedi diyorsun, devam ediyor.
1: Tabii o zamanlar daha çoktu, şimdi sanatçılar evet. biraz daha farkında.
0: Ya, sanki o yıllarda biraz daha duygu tabii daha çok ön plandaymış gibi, böyle gerçek hisler, hikayeler.
1: Doğru.
0: Daha da ön plandaydı. Şimdi tabii yine tabii var ama böyle tabii üretim hızı çok fazla olduğu için belki arada farklı böyle algılar da oluşabiliyor. İşte matematiksel kuralların da teknolojiyle beraber hayatımıza girmesiyle biraz daha farklılaştı tabii ki. O motivasyonuna göre değişiyor olabilir.
1: Doğru.
0: Az önce şey demiştin, çok global dünyada da işte Türk o eserlere, cevherlere ilgi var ve bunların da mesela biz de değerini bilmeliyiz demiştin. Kesinlikle. Orada çok özel durumlar var. Şimdi ben bazen böyle sosyal ağlarda yabancı şeylere de bakıyorum. Böyle vokal koçları Türk müzisyenleri inceliyor, seslerini falan böyle yorumluyor.
1: Bir de öyle bir şey çıktı değil mi? Vokal inceleme.
0: Aynen.
1: Ay ne kadar komiğime gidiyor şimdi biraz açıkçası benim.
0: Nasıl dekiliyor musun onları? Nasıl baktın böyle?
1: Şimdi şarkı söylemek tek bir tarzda olmaz. Şarkı söylemek için şarkıyı hikaye anlatıcılığı olarak kullananlar vardır. Mesela Bülent Ortaçgil çok iyi bir şarkı yazarıdır ama bir vokalist olarak kendisini ön plana çıkarmaz. Hikayesini anlatır vokaliyle ve bununla ilgili bir iddiası da yoktu. Şimdi oturup Bülent Ortaçgil'in vokal analizini mi yapacağız?
0: Aynen.
1: Ya da teknik olarak doğru söyleyen çok insan var, duyguyu geçiremiyor. Tabii ki bizim sanat dünyasında bizim sanat dünyası. Bir de tabii ki buraya sanatçı olmak hak edilen bir şey Türkiye'de ama artist kelimesi hani İngilizce'de kullanılan müzik yapan işte yaratıcı bir şeyler yapan insan artist deniyor ya biraz burada. Onun da ayrımını yapalım burada. Yanlış anlaşılmasın. O anlamda sanatçı diyoruz. Yani açıkçası vokal analizlerini çok saçma buluyorum. Şu an manada olabilir. Doğru teknik kullandı veya kullanmadı. Bu dinleyeni ilgilendirmez. Dinleyeni ilgilendiren şey o duygudur. Çünkü bizim için önemli olan vokal teknikler uzun süre şarkı söyleyebilmek ve vokalimize zarar vermemek içindir. Kendisini bu içeriğin tüketicileri gerçekten sağlıklı vokal yapmak isteyen insanlar olabilir ama müzik öyle formüllerle, tekniklerle analiz edilebilecek bir şey değil. Bugün çok önemli sanatçıların çoğu vokal ameliyatı olmak zorunda kaldı. Adele mesela.
0: Evet.
1: Adele doğru şarkı söylemediği için. Ama bakıyorsunuz işte ilk dönemlerinde yine çok duygulu ve size geçen bir vokal. Orada oturup Adele'in o dönemlerinde nodül olduğu çünkü yanlış şarkı söylüyor deyip Türkiye'den bir yaptıkları gibi içerik çıkıp vokali analiz etmeyi ben doğru bulmuyorum. Ya da Chris Cornell dünyadaki en büyük rock vokallerinden biridir. Fakat o da çok fazla vokale ilgili sıkıntı yaşadı. Yani bu duygu olayı, bizim yaptığımız şey duygu işçiliği. O yüzden de onu böyle matematiksel olarak, teknik olarak analiz etmek bizim aramızdaki o masalsılığı öldürür.
0: Evet. O izlediğim videolarda ben zaten aslında Türk sanatçılara yönelik böyle olumsuz da çok da bir şey görmedim aslında.
1: Böyle tam genelde böyle
0: hep böyle şey yabancılarını yaptı. Hatta hayran kalıyorlar mesela. O bizim işte senin de şu anda içinde bulunduğun o tarzda retro tınıların, melodilerin olduğu tarzda parçalar. Mesela bunlar bir de vokalin de tabii ki güçlü olmasıyla beraber hakikaten ayrı bir hikayesi olduğunu hissediyor onlarda ve güzel düşünceler ve yorumlar izledim, gördüm yani. Mesela Barış Manço'nun eserlerinde çok vardı. Sezen Aksu'da çok yorum yapmışlar ama hepsi bayılıyor böyle yani o eserlere.
1: Bayılırlar tabii ki çünkü onlara o baharatlar onlarda yok.
0: Evet. Burada
1: yani tabii ki arabik şeylere, müzik şeylerine, gamlarına, kullanılan aralıklara baktıklarında hep böyle egzotik buluyorlar ama Türkiye'nin farkı her şeyden biraz var. Yani tam olarak adını koyamıyorlar. Bizim arabeskimiz de farklı bir tatta. Bizim toprağımızdan çıkan müzik de farklı bir tatta. Direkt olarak Orta Doğu müziği olarak da sınıflandıramıyorlar. İki tarafta da oturan bir müzik olduğu için.
0: Güzel.
1: Kendine has.
0: Güzel bir cevap oldu yine. Şimdi tabii biraz müzikten de öteye biraz hayatınla ilgili kısa sorular da sormak istiyorum sana. Çünkü zamanımız da daraldı. O yüzden hızlı bir şekilde hemen sorularımı soracağım. Bakalım ne cevaplar vereceksin diye onu merak ediyorum. Sahnedeki Sena ile evdeki Sena ne kadar farklı?
1: Çok da farklı değil. Sadece evde ben aileme daha şeyim yani, kahve yapan, bulaşıkları yıkayan tip benim genellikle. Ailemle olduğum zaman onun dışında yerimde duramam evde de. Annemi falan sinir ederim sürekli. Kesin bir şey yapıyorsa giderim ısırırım falan.
0: Öyle. Peki insanlar böyle seni şarkılarından dolayı böyle melankolik sanıyor olabilirler. Ya da zannediyor olabilirler. Aynı ifade aslında ama zannetmek, sanmak. Evet. Gerçekten öyle misin?
1: Ya insanları tek kategoriye indirmek çok yanlıştır. İnsanlar komplike varlıklardır. Müzik de öyle. Yani sadece melankolik olamayız. Zamanlarımız, taraflarımız, odada ağladıktan sonra çıkıp Türk kahvesi yapıp eğlendiğimiz. Yani hani tabii ki melankolik tarafları da var. Dönemlerim var, şarkılarım var ama Teni Tenime diye bir şarkı da var.
0: Evet.
1: Yani aşk ve tutku şarkısı. Yani keyifli sahnede zıplıyoruz biz Teni Tenime'yi çalar.
0: Güzel.
1: Hepsi mevcut.
0: Sağ olsun işte zaten bahsetmiştim.
1: Ama tabii daha ziyade duyguları işliyorum. Evet. Melankoli duygusu da daha güçlü bir şey.
0: Evet. Yani doğa normal hayatta sürekli zaten melankolik olunmaz tabii ki. İşte annenle kahve ettiğin kısımlar da varmış.
1: Tabii ya.
0: Bulaşık yıkadığın kısımlar da var. Kahve yaptığın kısımlar da var yani.
1: Hayat, insanlık hayat. Olma hali.
0: Peki bir günün tamamen boş olduğunda mesela Sena Şener ne yapar? Böyle bir soru var.
1: Dil öğrenmeyi seviyorum. Son zamanlarda bunu hobim olduğunu fark ettim. Hobin ne deyince müzik diyordum. Dedim ki ya benim mesleğim bu, hobim olamaz galiba. Dil öğrenmeyi seviyorum. İspanyolca birazcık öğrendim, biraz biliyorum. Şimdi tez canlamına Almanca başladım. Söyledikleri kadar varmış.
0: Yani, ama bir yatkınlığı var galiba o zaman dili öğrenmeye
1: seviyorum,
0: karşı.
1: Seviyorum evet. Biraz da müzikal taraftan geliyor. Taklit edebilme şeyiyle, yeteneğiyle galiba bağlantılı. Çünkü biz vokal yapmayı da taklit ederek öğrendik ki yani. Bütün vokalistler dediğim gibi müziği yemek gerekiyor ya.
0: Doğru.
1: Müziği
0: evet.
1: Yerken hep böyle bir favori vokalistin oluyor. Ondan teknikleri.
0: Aynen. Kulağımızı doyuruyoruz önce. Evet. Ondan sonra zaten. Evet. Değil mi?
1: Dil başlıyor de bununla bağlantılı bence. Doğru. Müzikle.
0: Güzel. Peki şöhret hayatına ne getirdi ne götürdü diye bir soru var.
1: Erken büyümeyi getirdi ne yazık ki, böyle bir tarafı oldu ama iyi ki de erken büyümeyi getirdi. İkisi de birlikte birbirinin zıttı değiller. Çünkü sorumluluk duygusuna çok erken yaşta eriştim. Getirdiği diğer şeylerden biri de ve götürdüğü diğer şeylerden biri aynı zamanda insanların ne dediğini çok umursamıyorum yıkıcı olan taraftan. Çünkü göz önündeyken insanların olumlu olumsuz her türlü sözlerine maruz kalıyorsunuz. Bu kaçınılmaz bir şey. Övgülerin içerisinde kaybolmamayı, yergilerin

0: listeye koyuyorlar seni ya.
1: Evet.
0: O yüzden arkadaşlık inşa etmek de iş yaparken içten iş yapmak da biraz daha zor. Hı-hı. Bu müzik sektörü denilen alanda. Ama buna rağmen arkadaşlıklar inşa ediyoruz.
1: Güzel. Peki hayatında müzik dışında vazgeçemeyeceğin bir şey var mı?
0: Sevdiklerim, ailem.
1: Ben başta onlar.
0: Tabii ki. Kendim. Kendimden vazgeçemem, kendim olmaktan. Çünkü o zaman hepsi, bütün sistem çöker. Onun dışında ahlaktan, ahlaklı bir insan olmaktan umarım hiçbir zaman vazgeçmem. Çünkü bu ne demek? Başkalarına zarar verme güdüsüne sahip olmamak ve bunun çevresindeki şeyler, yoksa diğer kategorilerden bahsetmiyorum. Hı-hı. Onun dışında her şey değişebilir. Saçım, başım, ilgi alanlarım. Sevdiğim şeyler. Tamam. Her şey değişir.
1: Güzel. O zaman şimdi böyle kısa kısa cevaplar vereceğin, böyle o mu bu mu tarzı bir köşemiz var. Onu yapmak tamam, istiyorum seninle. Hızlıca onlara da geçelim vaktimizi değerlendirmek adına. Gece mi gündüz mü?
0: Gece.
1: Aşk mı huzur mu?
0: Huzur.
1: Gitar mı piyano mu?
0: Gitar.
1: Plak mı dijital mi?
0: Plak.
1: Konser mi stüdyo mu?
0: Konser.
1: İstanbul mu Ege mi?
0: Kışın İstanbul, yazın Ege.
1: Evet, yazmak mı söylemek mi?
0: Yazdığını söyleyebilmek.
1: Güzel. Yeşilçam mı Hollywood mu?
0: Yeşilçam ya.
1: Süper. Ut mu Buzuki mi? Buradan babaya selam veriyoruz.
0: Evet babam. Ut mu? Evet. Ut'u daha çok seviyorum.
1: Güzel. En sevdiğin kadın vokal kim desem? Türkiye'den de olabilir, dünyadan da olabilir.
0: Aretha Franklin.
1: Aretha Franklin, vay güzel. Keşke benim yazsaydım dediğin şarkı var mı? Böyle çok beğendiğin, belki yabancı da olabilir tabii ki.
0: Çok.
1: Çok var.
0: İsteye girmeyin bence, liste süremiz kısaysa.
1: Bunu o zaman ayrıca bir başka programda tekrar irdeleriz bu konuyu. Peki birlikte şarkı söylemek istediğin bir isim desem? Var mı belirgin bir isim?
0: Çok var. The Sincere's diye bir grubu takip ediyorum şu anda. Bu tarzda müzik yapıyor. Çok da popüler değiller ama kendilerine has bir dinleyici kitlesi var. Onlar da beni takip ediyorlar. Onlarla şu an bir şeyler yapmak isterim. Bunu da şu an atmış olayım evrene.
1: Güzel. Peki kendi şarkıların arasından seni en iyi anlatan şarkı? Şu anki seni mesela.
0: Yalnızım ama yalnız olduğum için değil. Oradaki ve insan gelir insan geçer diyeyim ya. İnsan gelir insan geçer.
1: İnsan gelir insan geçer. Peki yine kendi şarkıların arasından artık seni hiç anlatmayan şarkı var mı? Şu anki seni anlatmayan.
0: Yok valla.
1: Hepsi
0: sayesinde, o yaşadığım duygular sayesinde bu kişi olduğum için hepsi var.
1: Peki son sorumuz, şarkı da çalacağız şimdi ama aşktan ölünür mü?
0: Ölündü.
1: Ama biz ölmemeli diyeceğiz şimdi şarkınla beraber.
0: Ama dirilebilirsiniz.
1: Evet, harika. Sena, çok teşekkürler. Şehrimize renk kattın bugün. Çok keyifli bir saat oldu.
0: Sohbetiniz çok keyifli.
1: Her zaman bekliyoruz. Tabii yeni şarkıyı da bekliyoruz, yeni albümü de bekliyoruz. Seni bir kez daha tabii ki ağırlamak isteriz. Ne zaman istersen radyoda ya da tekrar buluşuruz. Hatırlatmam var tabii ki dinleyenlerimize, bu programın kaydını önümüzdeki günlerde görüntülü bir şekilde radyoda YouTube hesabından da izleyebileceksiniz. Arkadaşlarımız çekimdelerdi, yakında oradan kaçıranlar vardır veya tekrar izlemek isteyenler vardır, dinlemek isteyenler vardır. Tekrar bulacaksınız podcast sayfalarımızda ve radyoda YouTube sayfamızda. Şimdi şarkıya bir kez daha kulak vereceğiz. Albümden çıkış yapan 7 Ağustos'ta yayınlanan Aşkından Ölmemeli adlı şarkıyı dinleyeceğiz Sena Şener'den. Cuma günü de yeni şarkıyı artık sizler buluşturacağız. O da Alışılır mı Aşka adını taşıyor.
0: Heyecanlıyım.
1: Evet, Sena Şener, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Kendine bak. İyi bak.
0: Siz de çok iyi bakın.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
1: Ya ne olacaktı? Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
4: Turkcell'leri bağlat hayata.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 11 Ekim, Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim, Antalya Açık Hava. 16 Ekim, Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
2: Kök hücre tedavisi vücudun aslında birçok eklemine ve kas grubuna uygulanabilen bir tedavi yöntemi.
1: Medikal estetik hekimi Doktor Hüseyin Tırman.
3: Keresi ne kadar yaşlandıysa oraya göre en doğru tedaviyi seçmek lazım. Biz oraya birazcık hacim verecek ürünlerle bir gençlik açısıyla %10 bir değişiklik yapıp bir ay sonra eskisine dönecekse hasta, bunu artık tedavi diye kabul etmemek lazım.
1: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
4: Sevgili oğlaklar, sevgili kovalar, sevgili ikizler, ev, aile, yuva konularında biraz daha mercek açıyorlar. Plüto retrodan çıktığı için ilerleyişleri, bakış açıları çok daha aydınlık olacak.
1: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi Pazar saat 11'de Dream Türk'te.

Kanıyor gözlerim, kanıyor.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

şarkıları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Fettah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
1: Gece ateşin, gündüz güneşin.
0: 11 Ekim, Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim, Antalya Açık Hava. 16 Ekim, Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Yarın beni vuracak aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

0: Alim.
1: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden Akustik Konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
2: Özledim seni.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
1: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: halim.
1: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden akustik konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
2: Özledim seni.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klipleri Monda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir Dream On'la karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var? Daha ne var?
4: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy ve konuklarım Fazlı Polat ve Tuğba Ulu.
1: Mont olduğunu da farkında değil. Böyle yumuşak yumuşak yatıyorsun o şişme montlardan ya.
2: Kemalettin Tuğcu romanlarından çıkan bir hikaye gibi.
3: Bir gün geldim annem kalbini pişirdi bize.
1: Üniversiteden arkadaşız Fazlı'yla. Fazlı o kadar cimriydi ki anneler günde annesini o zaman kontrolüydü telefonla çaldırıyordu. Peki mesela böyle çok değerli bir şey. Çok saçma sapan birisi o, çok o değerli
4: da,
1: bir şey verdi
4: o
1: sana.
4: Da garip. Yok onu da istemem.
3: Bir sevgilin 3 aylık araba almış.
4: Şoförüyle verirse olabilir. Al gez falan kendi arabasını.
3: Doğum günü yapayalnız oturuyorum tamam mı? Akşam oldu bunlar geldiler abi. Eve. Dilan bana işte doğum günü kutlu olsun dedi. Bir fotoğraflar var böyle albüm gibi. Bunlar hep birlikte gitmişler bir eve. Fazlı'yı çok seviyoruz. Tişörtleri giyip dans edip koca gün eğlenmişler. Fotoğrafları çekip bana getirdi. Lan beni de çağırsaydınız dedi buraya ben de geldim.
1: Bir kişinin çıkıp demedi ki ya Fazlı niye gelmedi diye.

dalıyor.

Bir sor da aklımdasın.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normal.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Yok başka hayalim.
2: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden akustik konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.

0: Ne almak istemediğimi çok iyi biliyorum.
1: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
2: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
1: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makasa çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: ışıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
1: Kök hücre tedavisi vücudun aslında birçok eklemine ve kas grubuna uygulanabilen bir tedavi yöntemi.
0: Medikal estetik hekimi Doktor Hüseyin Tırman.
2: Neresi ne kadar yaşlandıysa oraya göre en doğru tedaviyi seçmek lazım. Biz oraya birazcık hacim verecek ürünlerle bir gençlik aşısıyla %10 bir değişiklik yapıp bir ay sonra eskisine dönecekse hasta, bunu artık tedavi diye kabul etmemek lazım.
0: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
3: Sevgili oğlaklar, sevgili kovalar, sevgili ikizler, ev, aile, yuva konularında biraz daha mercek açıyorlar. Plüto retrodan çıktığı için ilerleyişleri, bakış açısı çok daha aydınlık olacak.
0: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi, Pazar saat 11'de Dream Türk'te.

Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
5: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy ve konuklarım Fazlı Polat ve Tuğba Ulu.
6: Mont olduğunu da farkında değil. Böyle yumuşak yumuşak yatıyorsun şişman montlardan ya.
7: Kemalettin Tuğcu romanlarından çıkan bir hikaye gibi.
8: Bir gün geldim annem kalbini pişiriyor bize.
6: Üniversite arkadaşız Fazlı'yla. Fazlı o kadar cimriydi ki anneler günde annesini o zaman kontrollüydü telefonla çaldırıyordu.
5: Peki mesela böyle çok değerli bir şey. Çok saçma sapan birisi o, çok o değerli
9: da,
5: bir şey verdi
9: o
5: sana.
9: Da garip. Yok onu da istemem.
8: Bir sevgilin 3 aylık araba almış.
9: Şoförüyle verirse olabilir. Al gez falan kendi arabasını.
8: Doğum günü yapayalnız oturuyorum tamam mı? Akşam oldu bunlar geldiler abi eve. Dilan bana işte doğum günü kutlu olsun dedi. Bir fotoğraflar var böyle albüm gibi. Bunlar hep birlikte gitmişler bir eve. Fazlı'yı çok seviyoruz. Tişörtleri giyip dans edip koca gün eğlenmişler. Fotoğrafları çekip bana getirdi. Lan beni de çağırsaydınız ya buraya ben de geldim.
6: Bir kişinin çıkıp demedi ki ya Fazlı niye gelmedi diye.

Salam.

0: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: ışıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
1: Kök hücre tedavisi vücudun aslında birçok eklemine ve kas grubuna uygulanabilen bir tedavi yöntemi.
0: Medikal estetik hekimi Doktor Hüseyin Tırman.
2: Neresi ne kadar yaşlandıysa oraya göre en doğru tedaviyi seçmek lazım. Biz oraya birazcık hacim verecek ürünlerle bir gençlik açısıyla %10 bir değişiklik yapıp bir ay sonra eskisine dönecekse hasta, bunu artık tedavi diye kabul etmemek lazım.
0: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
3: Sevgili oğlaklar, sevgili kovalar, sevgili ikizler, ev, aile, yuva konularında biraz daha mercek açıyorlar. Pluto retrodan çıktığı için ilerleyişleri, bakış açıları çok daha aydınlık olacak.
0: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi Pazar saat 11'de Dream Türk'te.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik stiliste buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Daha ne var?
4: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
6: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
7: Kök hücre tedavisi vücudun aslında birçok eklemine ve kas grubuna uygulanabilen bir tedavi yöntemi.
6: Medikal estetik hekimi Doktor Hüseyin Tırman.
8: Neresi ne kadar yaşlandıysa oraya göre en doğru tedaviyi seçmek lazım. Biz oraya birazcık hacim verecek ürünlerle bir gençlik açısıyla %10 bir değişiklik yapıp bir ay sonra eskisine dönecekse hasta, bunu artık tedavi diye kabul etmemek lazım.
6: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
9: Sevgili oğlaklar, sevgili kovalar, sevgili ikizler, ev, aile, yuva konularında biraz daha mercek açıyorlar. Plüto retrodan çıktığı için ilerleyişleri, bakış açıları çok daha aydınlık olacak.
6: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi Pazar saat 11'de Dream Türk'te.

0: sadece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine.
1: Nar ettin, geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim.
0: Sabrettim, bu gece kendimi mahvettim.

0: Tet beni tenine.
1: Boşuna onca rüya, uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin. Farklı.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy ve konuklarım Fazlı Polat ve Tuğba Ulu.
1: Mont olduğunu da farkında değil. Böyle yumuşak yumuşak yatıyorsun, şişman oklardan ya.
2: Kemalettin Tuğcu romanlarından çıkan bir hikaye gibi.
3: Bir gün geldim annem kalbini pişiriyor bize.
1: Üniversiteden arkadaşız Fazlı'yla. Fazlı o kadar cimriydi ki anneler günde annesini o zaman kontrollüydü telefonla, çaldırıyordu. Peki mesela böyle çok değerli bir şey, çok saçma sapan birisi çok değerli bir şey vermiş.
4: O da garip. Yok, onu da istemem.
3: Bir sevgilin 3 aylık araba almış.
4: Şoförüyle verirse olabilir. Al gez falan kendi arabasını.
5: Doğum günü yapayalnız oturuyorum, tamam mı? Akşam oldu, bunlar geldiler abi eve. Dilan bana işte doğum günü kutlu olsun dedi. Bir fotoğraflar var böyle albüm gibi. Bunlar hep birlikte gitmişler bir eve. Fazlı'yı çok seviyoruz. Tişörtleri giyip dans edip koca gün eğlenmişler. Fotoğrafları çekip bana getirdi. Lan beni de çağırsaydınız ya buraya, ben de gelirdim.
1: Bir kişinin çıkıp demedi ki ya Fazlı niye gelmedi diye.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alın.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
4: Kök hücre tedavisi vücudun aslında birçok eklemine ve kas grubuna uygulanabilen bir tedavi yöntemi.
3: Medikal estetik hekimi Doktor Hüseyin Tırman.
5: Neresi ne kadar yaşlandıysa oraya göre en doğru tedaviyi seçmek lazım. Biz oraya birazcık hacim verecek ürünlerle bir gençlik aşısıyla %10 bir değişiklik yapıp bir ay sonra eskisine dönecekse hasta, bunu artık tedavi diye kabul etmemek lazım.
3: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
6: Sevgili oğlaklar, sevgili kovalar, sevgili ikizler, ev, aile, yuva konularında biraz daha mercek açıyorlar. Plüto retrodan çıktığı için ilerleyişleri, bakış açıları çok daha aydınlık oluyor.

Söyler misin benle şimdi? Dalıyorsa kanıya ben de bilmesin. Eyvallah.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Mm-hmm.